0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim, Mekke fethedilmişti. Şehirlerin kalbi gerçek yörüngesini bulmuştu. Allah'ın Resulü ile Allah'ın beyti vuslat etmişti. Bundan böyle müminler doğudan, batıdan, güneyden ve kuzeyden dalga dalga kalplerin şehrine akın akın geleceklerdi. Mekke fethediliyordu. Ebu Cehil'in oğlu İkrime Mekke'den kaçıyor, Cidde sahillerinden uzak diyarları hedefliyordu. Sahile ulaşacak, oradan da uzak diyarlara vasıl olacak ve kaybolup gidecekti. Yol kaybolma yoluydu. Başka yol görünmüyordu. İkrime'nin eşi Ümmü Hakim Peygamber Efendimiz'e geliyor: "Ey Allah'ın peygamberi, İkrime senden korkarak kaçtı. Kendisini öldüreceğinizden korkuyor. Ona eman verseniz," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ona eman verilmiştir," buyurdu. Ümmü Hakim hemen yola çıkıyor, Muştu'yu İkrime'ye ulaştırmak istiyordu. Kölesiyle beraber çıktıkları yolculukta Ümmü Hakim yer yer sıkıntılara düçar oluyordu. Kölesi Ümmü Hakim'e tenha yerlerde sarkındılık etmeye kalkışıyor, Ümmü Hakim ise ustalıklı bir şekilde onu kendinden uzak tutuyor, böylece zorlu bir yolculukla Cidde sahillerine ulaşıyordu. İkrime gemiye binmek üzereydi. Gemici İkrime'nin Allah'tan başka ilaha dua ettiğini görünce, "Allah'a karşı ihlaslı ol, başkasını araya karıştırma," diyordu. İkrime gemiciye, "Peki ne diyeyim?" diye sordu. Gemici, "Allah'tan başka ilah yoktur," dediyordu. İkrime ise, "Ben ancak bunun için kaçtım," diyordu. Bu sırada Ümmü Hakim de gemiye ulaşmış oluyordu. İkrime'yi görünce, "Ey amcamın oğlu, ben sana insanların akraba haklarını en çok gözeteni, insanların en iyisi ve en hayırlısı olan zatın yanından geliyorum. Senin için Allah'ın Resulünden eman aldım, sen emniyettesin," diyordu. İkrime inanmakta zorlanıyordu. Kuşkular içindeydi. Öldürülmeyeceğinden emin olamıyordu. Müslümanlara yıllarca kan kusturmuştu. Nasıl bağışlanabilirdi? Bağışlandığından emin olamıyordu. Eşi Ümmü Hakim'e soruyordu, "Sen bu işi yaptın mı?" diyordu. "Yani bu söylediğin ne denli gerçek, ne denli doğrudur?" diyordu. Ümmü Hakim ise, "Evet, ben Allah'ın Resulü ile bizzat konuştum, sana eman verdi," diyordu. İkrime hayretler içindeydi. Mutlak öldürülmesi gereken biri nasıl bağışlanırdı? Bu nasıl bir anlayıştı, bu nasıl bir şeydi? Hayatta böyle bir durumun asla olamayacağı çok belliydi. Müslümanları öldürmüş bir insandı. Müslümanlara uzun yıllar işkence etmiş bir insandı. Müslümanları ablukada tutmuş, onların özgürlüklerini yok etmiş bir insandı. Oldum olası Müslümanlarla hep dalga geçmiş, onlara alaya almış, onları daima küçük görmüş bir insandı. Hatta Müslümanları insan yerine bile koymamış bir insan vardı. Evet, hayatta bu denli karanlık bir insanın aydınlık bir dünyaya hakkı olamazdı. Ama durum alemlere rahmet olanla alakalıysa, o zaman farklı bir dünya var demekti. O alemlere rahmetti. Rahmet bütün kirleri yıkardı. Karanlığı aydınlığa dönüştürürdü. Ağırlığın altında ezilen kalpleri üzerindeki ağırlığı kaldırır ve onları rahatlatırdı. Kalpleri hafifletirdi. Kalbi yürüyüşlere yol açardı, yol verirdi, yol olurdu. İkrime hayretler ediyor, kalbindeki olumsuzluklar süratle olumlu bir dönüşüm hali alıyordu.
Onun kalbi alemlere rahmet olana gıpta ediyor, ona hayran oluyor, ona yöneliyor, kalbi ona koşuyordu, ona akıyordu. Şimdi İkrime eşi Ümmü Hakim ile beraber Mekke-i Mükerreme yolundaydı. Kalbinde heyecan, halavet vardı. Eşi Ümmü Hakim ile konuşa konuşa yolun bir an evvel bitmesini istiyordu. Bir ara eşine, Ümmü Hakim'e Mekke-i Mükerreme'den Cidde'ye gelirken yolda sıkıntılar yaşayıp yaşamadığını soruyordu. Ümmü Hakim kölesinin hallerini dile getirmekten kendini alamadı. İkrime kölenin yapmak istediklerini Ümmü Hakim'den dinleyince kanı beynine sıçrıyordu. Hemen kılıcını sıyırıyor ve köleyi oracıkta öldürüyordu. Yolculuk sürüyordu. Yolculuk sürürken ilginç bir olay vuku buluyordu. İkrime eşi Ümmü Hakim'le birlikte olmak istiyordu. Ama Ümmü Hakim İkrime'nin hiç beklemediği bir tavır ortaya koyuyordu. Ümmü Hakim sen kafirsin, ben Müslümanım diyor ve böyle bir ilişkinin olamayacağını dile getiriyordu. İkrime şaşırıyor ve şunu söylemekten kendini alamıyordu. Seni benden men eden şey hakikaten büyük bir şey. İki yolcu yoluna devam ediyordu. Mekke-i Mükerreme'ye yaklaşıyorlardı. İkrime'nin kalp atışları yükseliyordu. Allah'ın Resulüne yaklaşıyordu. İkrime'nin gelmekte olduğu Peygamber Efendimiz'e haber verildi. Allah'ın Resulü bu vesileyle bir esas öğretiyordu. Şerefli arkadaşlarına ve onların şahsında ümmetine hitap ediyordu. İkrime sizin yanınıza mümin ve muhacir olarak geliyor. Sakın onun babası hakkında kötü söz söylemeyin. Çünkü ölü hakkında kötü söz söylemek diriyi üzer, ölüye bir şey eriştirmez buyuruyordu. Artık yolcular Allah'ın Resulüne vuslat ediyorlardı. Peygamber Efendimiz İkrime'yi görünce hemen kalkıyor, onu kucaklıyor, buyur ediyor, sonra kendileri oturuyordu. Ümmü Hakim'in yüzü peçeliydi. İkrime, ya Muhammed, bu zevcem senin bana emen verdiğini söyledi. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz doğru söylemiş, sana eman verilmiştir buyurdu. İkrime, ya Muhammed, beni neye davet ediyorsun diye sordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, seni Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahadet etmene, namaz kılmaya, zekat vermeye, oruç tutmaya, hac etmeye ve şöyle şöyle yapmaya davet ediyorum buyurup İslam'ın esaslarını ve ahlakını beyan ettiler. Bunun üzerine İkrime, vallahi sen ancak hak ve gerçek olana, güzel ve iyi olana davet ediyorsun. Vallahi davet ettiğin şeylere, davete başlamadan önce de sen içimizde sözü en doğru olanımız, iyilik yönünden en iyimizdin. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam İkrime'nin iman iklimine girmesine çok sevindi. İkrime, ya Resulallah, bana söyleyebileceğin en hayırlı bir şeyi öğret dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür dersin buyurdu. İkrime bundan sonra ne diyeyim ey Allah'ın peygamberi diye sordu. Peygamber Efendimiz Allah'ı şahit tutarım ve burada bulunanları da şahit tutarım ki ben Müslümanım, muhacirim ve mücahidim dersin buyurdu. İkrime de aynen bu manaları dile getiriyordu. Daha sonra İkrime içindeki yangını dile getiriyordu. Yılların cürümlerinden oluşan yangını dile getiriyordu. Ya Resulallah, sana karşı yaptığım bütün düşmanlıklar, şirkin yayılması ve üstün gelinmesi arzusuyla sana karşı attığım bütün adımlar, sana karşı geldiğim bütün yerler, senin yüzüne karşı veya arkandan sarf ettiğim bütün sözler sebebiyle benim için Allah-u Teala'dan mağfiret dilemeni istiyorum diyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ey Allah'ım,
onun bana karşı yaptığı bütün düşmanlıklardan, senin yolundan çevirmek maksadıyla gittiği, içinde erişeceği yere kadar adım attığı ve bununla da senin nurunu söndürmeye arzuladığı her yerdeki tutum ve davranışlarından oluşan günahlarını bağışla. Onun aleyhime, yüzüme karşı veya arkamdan işlediği bütün kötülükleri de bağışla diye dua ediyordu. İkrime tam bir manevi iklimi terennim ediyordu. Kalbi dalga dalga tatlı bir halevet içerisindeydi. Kalbinin bu denli hafiflediğini ilk defa hissediyor, yaşıyordu. Hayatı duya duya yaşamak iklimindeydi. İkrime Peygamber Efendimiz'e kalbi dolduran bir manayı dile getiriyordu. Bunu söylemekten kendini alamıyordu. Ey Allah'ın peygamberi diyordu. Vallahi Allah'ın kullarını Allah'ın yolundan çevirmek için harcadığımın iki katını Allah yolunda harcamadıkça, Allah yolundan çevirmek için yaptığım savaşların iki katını da Allah yolunda yapmadıkça geri durmayacağım diyordu. Bir rivayete göre İkrime Peygamber Efendimiz'in huzuruna girince Efendimiz hemen ayağa kalktılar, İkrime'ye doğru yürüdüler, kucaklarını açarak "Hoş geldin ey suvari muhacir" buyurdular. İkrime iman iklimine giriyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz'in deryalardan da engin olan gönlünü fark eden İkrime, kalbine hakim olamıyor, alemlere rahmet olana yöneliyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk karşılaşmalarında İkrime'yi asırlık bir dost gibi karşılıyor, kucaklıyor, onun gelişine seviniyor, onun için Rabbi Rahim'inden bağışlanma diliyordu. Hazreti İkrime imanın lezzetini tadıyor ve "Ne söyleyeyim ya Resulallah" dediğinde "Ben Müslümanım, muhacirim ve mücahidim dersin" buyuruyordu. Hazreti İkrime'nin yol haritası çiziliyordu. Önce İslam'ı özümseyecekti. Peygamber ikliminde bu gelişimi, bu tekamülü terennüm edecekti. Sonra peygamberin yanından ayrılmayacaktı. Yani muhacir olacaktı. Sonra da hayatında cihattan cihada koşacaktı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Hak Nevi'nin dilinden ifak sayılmış emanete ihanet. Tohum toprağa, yavru yuvaya, yuva anaya emanet. Şak şak olmuş toprak suya, su buluta emanet. Yusuf kuyuya, Mısır Yusuf'a emanet. Hak Nevi mağaraya, Medine Hak Nevi'ye emanet. İbrahim ateşe, İsmail bıçağa emanet. Ne bıçak, ne ateş, ne kuyu, ne de mağara etmedi ihanet. Asrın İbrahimleri sana emanet. Arkadaş, gel sen de bir kor gibi yak sineni. Çünkü hepsi Allah'a emanet. İçine doğru derinleş, dibi görünmeyen bir kuyu ol. Sakla Yusufları koynunda, Yusuflar sana emanet. Mağarada yılan olma, güvercin gibi vefalı, örümcek gibi tehlikelere perdedar ol. Mağara gibi al Muhammedileri, al yedi genci, al bütün bir gençliği. Hazreti Sümeyra Hak Nebi'yi evlatlarına emanet etti. Sakın ona bir şey olursa eve dönmeyin dedi. Dönmeden emanete sahip çıkamayacaklarını anlayınca vazgeçtiler eve dönmekten. Evlerinden çıkamayanlar neyin emanetçisi acaba? Gidecek istasyonunda yaşlı ana, oğlunu uğurlarken ona, oğlum babanı dime Toka'da, dayını Şıkka'da, ağabeylerini Çanakkale'de kaybettim. Sen benim son yongamsın, sen de dönmezsen ben Allah'a emanet diyordu ve ilave ediyordu. Git, sen de git. Minareler ezansız, camiler Kur'ansız kalacaksa sen de git. Ezan, Kur'an, vatan kime emanet? Galicia'da, Şipka'da, Dimetoka'da ve şimdi Tacikistan'da, Karabağ'da, Çeçenya'da, Bosna'da kalanların evlatları kime emanet? Ben sağ dönseydim, uğrunda öldüğüm Kur'an'ı, canımdan çok sevdiğim İslam'ı yavrumu öğretirdim diye. Ve fakat şimdi mabet yüzü görmeyen bu şehit evlatları kime emanet? Cafer-i Tayyar şehit olmuştu. Hak Nebi geldi, yetimlerinin başını okşadı ve ağladı. Baş okşayan kim? Gözyaşı kime emanet? Cephede, kanlar içinde son anlarını yaşarken vücudundan kanlı kurşunu çıkarıp arkadaşım demiş, şunu al oğluma emanet et. Ben yaşadığım müddetçe vazifemi yaptım. İnandığım mukaddesler uğruna can veriyorum. Senden de bunun hakkını vermeni istiyorum dediğimi ilet. Mukaddes kurşun kime emanet? Sütçü imamım, iki bacımızın yaşmağını aldılar diye Maraş'ı kana buladın. Senin şuurun kime? Yaşmak kime emanet? Şair Hazreti Amine'ye, ey Ebva'da yatan ölü, bahçenle açtı dünyanın en güzel gülü derken, bahçe kime, gül kime emanet? Hilaller, ben tutan bir günler nerede?
Arkadaş, gül de bülbül de, bağda bahçıvan da, bıçak altındaki İsmail'ler, ateş içindeki İbrahim'ler, kuyudaki Yusuf'lar, şu gerideki isimsiz kümbet, şu ilerideki ıssız mabet, unutma, hepsi sana.

Kurudu zalimin bahçesi bağı, önünde eğildi Arafat dağı, sana kapı oldu örümcek ağı. Rabbim seni sevdi, seni kolladı, Rabbim seni bizlere rahmet yolladı. Sahabeler gece gündüz kapında yattı, gözlerindeki yaşlar sel oldu, aktı. Lehebin dikenleri kendine battı. Rabbim seni sevdi, seni kolladı. Rabbim seni bizlere rahmet yolladı. Kervanın konulara batıp çıkarken, Şam ilinde soysuzlar pusu kurarken, göğsünde sönmeyen bir ateş varken, Rabbim seni sevdi, seni kolladı. Rabbim seni bizlere rahmet yolladı. Ellerinde yitirdin küçük Kasım'ı, kim tutar ki senin gibi baba yasını, gözünde görmeden bir gözyaşını. Rabbim seni sevdi, seni kolladı. Rabbim seni bizlere rahmet yolladı. Rahmet yolladı. Babasız doğdun, yetim büyüttün, Abdülmuttalip'le çölde yürüdün, Ebu Cehil'in yüzüne baktığı o gün, Rabbim seni sevdi, seni kolladı. Rabbim seni bizlere rahmet yolladı. Zalimin gözleri zulme uyandı, Uhud'un etekleri kana bulandı, ümmetinin yüreği aşkınla yandı. Rabbim seni sevdi, seni kolladı. Rabbim seni bizlere rahmet yolladı. Rahmet yolladı. Senin sahabelerine adın soruldu, Muhammed denildi, sular duruldu. Seni görmeyen gözlerim sana vuruldu. Rabbim seni sevdi, seni kolladı. Rabbim seni bizlere rahmet yolladı. Rabbim seni bizlere rahmet yolladı.

0: Son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman ederek İslam'a gönül veren müminler, müşriklerin akıl almaz işkencelerine rağmen "Rabbim Allah'tır, hüküm ancak O'nundur" diye haykırıyordu.
1: Kimi Hazreti Habbab misali kırbaçlanıyor, kimi Hazreti Bilal gibi kızgın çöl kumlarında taşların altında eziliyor, kimi de Hazreti Sümeyye gibi mızraklanarak şehit ediliyor. Ancak onlar gene Allah diyordu.
0: Bütün suçları "La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah" demek olan müminlerin çektiği sıkıntı karşısında Efendimiz üzülüyor ve devamlı dua ediyordu. İlk nefesinde ve son nefesinde "Ümmeti, ümmeti" diyen bu büyük insan üzülmesinde kim üzülsün? Ve işkencelerin, zulmün dayanılmaz bir hal aldığı sırada emir geliyor: "Medine'ye hicret edin."
1: Ve 622 yılı Mekkeli muhacir müminlerin hicretine sahne oluyordu.
0: Doğup büyüdüğü, yiyip içtiği beldeyi arkasında acı tatlı çeşitli hatıralarla terk etmek zorunda bırakılıyordu müminler. Ve bu şerefli insanlar tüm mallarını, servetlerini ve şöhretlerini Allah için terk ediyor, Allah ve Resulünün hoşnutluğunu kazanmak için hicret ediyorlardı.
1: Sonunda Allah-u Teala Resulü ve sadık dostu Ebu Bekir'e de hicret izni veriyordu. Onun Medine'ye ulaşmasını engellemek isteyen müşrikler buna muvaffak olamıyordu. Çünkü kadiri mutlak olan Cenab-ı Hak Habibini ve mağara arkadaşını küçük bir güvercin ve zayıf bir örümcekle müşriklerin şerrinden koruyordu.
0: Kızgın çölü 12 günde kat eden yüce Resul ve sadık dostu sonunda ulaşıyordu Medine'nin dışındaki Veda tepelerine. Günlerdir Resulullah'a kavuşmak ümidiyle yanıp tutuşan Medineli müminler "Geliyorlar, geliyorlar" müjdesini duyunca dökülüyordu yollara. Çalkalanıyordu gökler ve yaşlısıyla genciyle sevinç gözyaşları döküyordu Medineli müminler. Karanlık geceleri aydınlatan parlak bir dolunaya benzettikleri yüce Resulü karşılarken sevinç ve şükür ifadesi olarak terennüm ettikleri mısralarda şöyle diyordu Medineli müminler:
1: "Dolunay doğdu üzerimize veda tepelerinden. Şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden. Ey bize içimizden gönderilen elçi, sen itaat edilmesi gereken bir davetle geldin. Geldin de Medine'ye şeref verdin. Ey davetçilerin en hayırlısı, hoş geldin."
0: Cahiliye elbiselerinden sonra izzet ve şeref elbisesi giydik. Boşa geçen günlerden sonra şeref göğsünden doyasıya emdik. Şöyle dedi karanlıkları parçalayan şafak bana: "Söyle ehli İslam'a, zillet yakışmaz asla Muhammed'e tabi olana." A
1: asla vaadimizden dönmemek ve doğruluktan ayrılmamak üzere yemin ettik. Söz verdik hep birden. Şahit ol ki ey esenlik yıldızı, ateşler içindeyim sevgin ve hasretinden.

0: kıyamazsın.
1: Gani Mevlam nasip etse, varsam ağlayı ağlayı, Medine'de Muhammed'i görsem ağlayı ağlayı, delil yapışsa elime, lebbeyk öğrese dilime, ehram bezini belime sarsam ağlayı ağlayı, Hüccac döner yana yana, ciğerim döndü büryana, şol zemzemden kana kana, içsem ağlayı ağlayı.

uyup bir can incitmeyesin. Hüsnü edebi koyup bir can incitmeyesin. El ile dövseler de, dil ile sövseler de, bin kez incitseler de bir can incitmeyesin. Hepsi kardeşlerindir. Yolda yoldaşlarındır. Halde haldaşlarındır. Bir can incitmeyesin. Beyhude canın sıkıp, insanlığından çıkıp, dil kâbesini yıkıp, bir can incitmeyesin.

Ömrünün sermayesini verme yele. Geçti fırsat bir dahi girmez ele. Ey gönül, gel hakkı zikret aşk ile. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Bu dem ile devreder devri zaman. Bu dem ile zikreder hep insü can. Bu dem ile diye görsün el aman. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Kainatın mayesidir hep bu dem. İnsü cinin gayesidir hep bu dem. Aşıkın sermayesidir hep bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Evveli ahir oluptur hep bu dem. Batını zahir oluptur hep bu dem. Gaibi hazır oluptur hep bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Gülleri handan edendir hep bu dem. Bülbülü nalan edendir hep bu dem. Aşıkı hayran edendir hep bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Devleti dünya vü mafiha bu dem. İzzeti dünya vü mafiha bu dem. Lezzeti dünya vü mafiha bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Bu dem ile dol Hulusi dem olup, bu demi Adem'de bul Adem olup, nefai haktır ana mahrem olup, dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem.

0: Ahzab 64-68. Cehennemliklerin duası. Şu muhakkak ki Allah kafirleri lanetlemiş ve onlara çılgın bir ateş hazırlamıştır. Onlar orada ebedi kalırlar ve ne bir dost bulabilirler ne de bir yardımcı. O gün yüzleri ateş içinde çevrilirken,
1: "Ah, keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik," derler.
0: Yine derler ki,
1: "Ey Rabbimiz, biz beylerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yanlış yola götürdüler. Ey Rabbimiz, onlara azabın iki katını ver ve kendilerini büyük bir lanetle lanetle."

söyleyemediğim söz ki ucu kırılan bir hançerdir elimde. Korsanlar kuşatıyor duygu memleketini. Dargın ve merhametsiz bir gecenin ardından çilekeş bir gündüzün ürkek karanlıkları fışkırıyor harflerin kapı aralığından. Hançer deli, harami, hançer ücra ve paslı, gönül mahkum, yaralı, gönül tenha ve yaslı.

Ecza kokar toprağa girenlerin nefesi. Ölüm değilse nedir? Üstümüze dünyanın uzun bir zelzelede yıkılan meyhanesi. Sinemde alev alev tutuşuyor hülyanın, elmas bir küre gibi parlayan efsanesi.

Balığın bir kuş olup kanatlandığı yerde kahverengi beyaza tutunuyor yeniden. Mumyalanmış çehreler vuruyor pencereme. Pembe siyah bir tacı giymek üzeredir zaman. Yeşil ve kavun içi renklerin arasında. Sırça bir gelinliğin eteğinde bir bulut. Çölleşen ömrümüze yağmurlu bahçelerden. Coşkulu esintiler getiriyor yeniden. Bir örümcek kıskıvrak sarsa da aynaları. Söylemek istiyorum yüreğimde biriken köpüksüz ırmakları, sessiz.

Çiçek açmak üzereyken boyun büker ya hani. Güneş doğmak üzereyken tutulur içimizde. Beklenen bir atlıyı götüren fırtınalar kara bir haber gibi yayılır evimizde. Uzaktan bir kekliğe meftun olan avcının kurşunu tükenince yıkılan düşlerini, kimsesiz bir çocuğun gri gülüşlerini, ruhumda düğüm düğüm taşıyarak sessizce söylemek istiyorum. Ama heyhat ki her söz yollarımda uzayan kapkaranlık bir gecedir.

Asrımızın zarif, düşünceli gençlerinden biri kederli elini temiz alnına koyarken fikretmek için çocukların susması, kuşların ve kedilerin uzaklaşması, haritaların üzerine bezlerin atılması, lambaların kısılması, kadınların bir vakit konuşmadan yaşaması gerekebilir. Ve açılabilir görüntümüz, sahnemiz, perdemiz. Her gün bir miktar kroz, boksit, asit ve arenamız 900 milyon Müslüman rüyalarını hatırlamadan uyanabilir. Baş efendimiz, görüntümüz, sahnemiz, perdemiz. Eğer dualanmasaydı sesimiz, eğer yaradandan o güzel ağız açık ve seçik dilemeseydi, demeseydi, Allah sesinizi mağrıptan maşrika kadar duyursun. Düşünmezdim üzerinde, bilmezdim deli deli koşan köheylan. Bildim sensin sen, sen diri diri, diri şahım, diri şahım, diri diri, dirilt alemi, alemi, alemi, alemi. Çünkü 900 milyon Müslüman rüyalarını hatırlamadan uyanmıştır. Bunların üzerine ezan, ucu sancılar vuran, bir kırbaç olmalıydı her duyan, bağrını açmalıydı, akan kanı da, sevdayı da yorumlamaya almalıydı. Hayır, 900 milyon Müslüman tarihin hülyalarından vazgeçmiş olabilir. Ama ben, elim dizlerime vur kalk. Müslümanlar uyanın, eller dizlere vur kalk. Yumruklar dizlere vur, vur. Ama ben, ama ben, ama ben, ama ben. Korku gerek tenlere, etim kalbur. Deşer bakışın, kıyar da kıyar. Korku gerek, reca gerek, yanlış anlaşılmış olabilir. Sesini duyuyorum kendimin, kelimeler kendinden emin değil. Yanlış anlaşılmış da olabilir. Aklım başımda mı? Değil. Ne sesimi duyuyorum, kaburgalarımın gelip artık kavuşamadıkları iniltiden, kulun korktuk şerrinden. Ağzımız yerlerde kaldı. Gerçek dilimizden akmadı. Kuldan korkarken, gel zaman, git zaman,

hayat ki haşa, korkmadan yaradandan. Ama elbet ruhumun vazgeçilmez akışı, baş çarptığım kayalıklar, ırmaklarımın altından akan ırmak, sandal safalarım, Marmara toprakları. Ama söyle olmuşsa, yüzüme karşı söyle, neyi inkar ettim? Dilediğim en güzel hayat, çöplerin içinde rüya aradım. Düştümse eğer, sana bakarken düştüm. Başefendimiz, görüntümüz, sahnemiz, perdemiz. Sen dinç zaman, işte kuluçka, bereketli taşan yağ küpleri gibi, parmaklardan akan çeşmeler gibi, parmaklardan akan çeşmeler gibi. İşte sinem, kalabalık ve kendine zinde, kullardan pervasız nesillerden biri. Aha şeyh efendim, aha yüreğim, göz kapanır, akıl susar, susar akıl. İstersen haydi, haydi, haydi, yeryüzünün bütün gümbürtülerini çağır. Çehrenden o azgın maskeyi dök, o evleri kedere boğ. Nasıl olsa her kucaklandığın dalgada bir gemi kadavrası gibi 200 yıl parçalandın. Mahşerinde uyanacaksın ağzının. Korkuyorum o nedenle. Başım eğik, dilim kapalı. Başefendimiz, görüntümüz, sahnemiz, perdemiz. Korkuyorum, korkuyorum o nedenle.

0: Kur'an-ı Kerim Hatimi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 27. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر

0: İbrahim 35-41. Hazreti İbrahim'in duası. Bir zaman da İbrahim şöyle dedi:
1: Rabbim, bu beldeyi güvenlikli kıl. Ben ve çocuklarımla birlikte hepimizi putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa işte o bendendir. Kim de bana karşı çıkarsa, biliyorum ki sen hep bağışlayan, sınırsız bir merhamet kaynağısın. Rabbimiz, işte ben neslimden olanları ekip biçmeye elverişsiz bir vadiye, senin mukaddes beytinin yanına yerleştirdim. Ki ey Rabbimiz, salatı ikame edebilsinler. Artık insanların gönüllerini onlara meylettir. Onları bereketli ürünlerle rızıklandır. Umulur ki onlar da bunun şükrünü eda ederler. Rabbimiz, şüphesiz ki sen bizim gizlediklerimizi de açığa vurduklarımızı da bilirsin. Zira yerde ve gökte olan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Her tür övgü ve sena, yaşlılığıma rağmen bana İsmail ve İshak'ı bahşeden Allah'a aittir. Gerçekten de benim Rabbim duaları işitendir. Öyleyse ey Rabbim, beni ve neslimden gelenleri salatı ikame edenlerden kıl ve duamı kabul buyur ey Rabbimiz. Rabbimiz, beni, anamı, babamı ve tüm inananları hesapların verileceği gün affet.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Alemlere rahmet vesilesi olarak gönderilen sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için nice aşıklar, nice naatler, nice mersiyeler yazmışlar. Hissettikleri bu ulvi muhabbetin zevkini diğer insanlara da tattırmayı arzu etmişlerdir. Resul-i Kibriya'ya karşı duyulan aşk ve muhabbet terennümleri nesilden nesile, gönülden gönüle intikal ederek ulaşmıştır günümüze. Kıyamete kadar var olacak peygamber aşıklarından birinin Resulullah Efendimiz için yazdığı bir naatte Yüce Resul şöyle anlatılıyor bizlere.
1: Sabah aydınlığını onun yüzünden aldı. Gece ise karanlığını onun saçlarına borçlu. Faziletiyle bütün peygamberleri aştı, yüceldi ve rehberliğiyle bütün yolları aydınlattı. Türlü nimetlere mazhar bir kerem hazinesi ve getirdiği diniyle insanların hidayet rehberi. Bütün dünyanın hizmetinde olduğu en temiz, soylu ve şerefi en yüce insan. Cebrail İsra gecesi geldiğinde Rabbi onu huzuruna davet ediyordu. Mucizesiyle ağaçlar yürüdü, taşlar konuştu ve bir işaretiyle ay ikiye bölündü. Allah onun ümmetinin geçmiş günahlarını bağışlayarak ona şereflerin en yücesini bahşetti. İşte Muhammed'imiz, Seyyidimiz, Efendimiz. Ona icabet etmekse en büyük şerefimiz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
4: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim A, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
7: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
8: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lena illa ma fahamtena inneke entel cevvadul kerim. Ve ufevvidu emri ilallah. İnnallâhe basîrun bil ibad. Sadakallâhul azîm. 29. mektup, 2. risale olan 2. kısım, Ramazan-ı Şerif'e dairdir. 1. kısmın ahirinde, az önce yani sonunda, Şeair-i İslamiye'den bir nebze bahsedildiğinden, şeairin içinde en parlak ve muhteşem olan Ramazan-ı Şerif'e dair olan bu 2. kısımda bir kısım hikmetleri zikredilecektir. Bu 2. kısım Ramazan-ı Şerif'in pek çok hikmetlerinden 9 hikmeti beyan eden 9 nüktedir. Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'ânu huden linnâsi ve beyyinâtin minel hudâ vel furkân. Sadakallahul azim. Ramazan ayı insanlar için hidayet olan, Allah'ın doğru yolunu ve hak ile batılı ayıran apaçık delilleri içeren Kur'an'ın indirildiği aydır. Birinci nükte, Ramazan-ı Şerif'teki savm yani oruç, İslamiyet'in erkan-ı hamsesinin 5 rüknünün birincilerindendir. Hem şeair-i İslamiye'nin azamlarındandır, büyüklerindendir. İşte Ramazan-ı Şerif'teki orucun çok hikmetleri hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine, hem insanın hayat-ı içtimaiyesine, toplum hayatına, hem hayat-ı şahsiyesine, hem nefsin terbiyesine, hem ni'am-ı ilahiyenin, ilahi nimetlerin şükrüne bakar hikmetleri var. Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasında orucun çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu zemin yüzünü bir sofra-i nimet suretinde halk ettiği, Cenab-ı Hak zemin yüzünü, şu dünyamızı, yeryüzünü bir sofra-i nimet suretinde halk ettiği, yarattığı ve bütün enva-i nimeti, bütün nimet çeşitlerini o sofrada min haythu la yahtesib bir tarzda o sofraya dizdiği cihetle, yani umulmadık, beklenmedik, hesapsız bir şekilde şu yeryüzü sofrasında Rabbimizin bize ihsan ettiği ne kadar gıdalar, ne kadar yiyecekler, meyveler, sebzeler vesaire var, hepimiz biliyoruz. Kemal-i rububiyetini ve rahmaniyet ve rahimiyetini Cenab-ı Hak ne kadar mükemmel bir terbiye edici, besleyici ve kişi varlık gözetmeksizin rızık verici ve merhamet edici olduğunu o vaziyetiyle ifade ediyor. İnsanlar gaflet perdesi altında ve esbab dairesinde, sebepler dairesinde o vaziyetin ifade ettiği hakikati tam göremiyor, bazen unutuyor. Ramazan-ı Şerif'te ise ehli iman, inananlar birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Birden muntazam bir ordu hükmüne geçer bütün müminler. Sultan-ı Ezeli'nin ziyafetine davet edilmiş bir surette, akşama yakın buyurunuz emrini bekliyorlar gibi bir tavr-ı ubudiyetkârâne göstermeleri, iftar sofralarını hatırlayalım değerli kardeşlerim. Sofra seriliyor, üzerine bütün yemekler, gıdalar konuluyor, meşrubatlar konuluyor. Ama bütün müminler ne yapıyor? Adeta Cenab-ı Hakk'ın buyurunuz emrini bekliyor. Muntazam bir ordu nasıl komutanının hareket et emrini beklerse, efendim yürü emrini beklerse, Ramazan-ı Şerif'te bütün müminler de Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine buyur etmesini, büyük bir kulluk şuuru içerisinde göstermeleri, o şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı vüsatli ve azametli ve intizamlı bir ubudiyetle mukabele ediyorlar. Acaba böyle ulvi ubudiyete, böyle büyük kulluğa ve şerefi keramete iştirak etmeyen insanlar insan ismine layık mıdırlar? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kendi emrine itaate çağırıyor, kainatı bir sofra suretinde halk ediyor, bütün nimetleri o sofraya diziyor, buyurun benim emirlerim dairesinde misafirim olun diyor. ve kendi yarattığı beşer de eğer onun davetine, kulluğuna iştirak etmezse insan ismine layık mıdırlar? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu her günümüzü Ramazan şuurunda eylesin. Yani Ramazan-ı Şerif de açlık vesilesiyle nasıl nimetlerin kadri kıymeti biliniyorsa bize öyle bir şuur ihsan etsin ki Rabbimiz her an ve her gün bize verilen nimetlerin şuurunu idrak edelim. Değerli kardeşlerim, bugünkü Nur Saati programımızda bu kadar. İnşallah bir sonraki programımızda ikinci nüktede sizlerle beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Rahmetin söz kesilmiş halisin sen. Tebessümünün kıvrımından okuyoruz sonumuzun sonsuzluğa aktığını. Susuşundan sonsuz denizlerin mavisini taşırıyoruz gönüllerimizin kıyısına. Eğik bir hurma dalı nezaketinde yırtıyorsun gözlerimizdeki perdeyi. Nabzımıza can oluyor dudağına değen heceler. Küllenmiş ümitlere köz sunuyor yağmur kokulu hecelerin. Tükenişlerimizin üzerine merhem diye dokunuyor şefkatli bakışın. Sessiz sızılarımızın yanağına bin teselli oluyor inci dişlerini seyrettiğimiz gülüşlerin. Hiçbir şeye muhtaç olmayan Rahman'ın her şeye muhtaç olan yaratılmışlara şefkatle eğilişinin nur kavisi oluyorsun gönlümüze. Yüzü yerde gezen, umutları tükenmiş, utancına yenilmiş biz mücrimlerin kirpik uçlarına çiğ diye dokunuyorsun Gaffar'dan, Rahim'den, Tevvab'dan. Tutup yanağımızdan bir daha baktırıyorsun mütekellimin güneşler yakan, yıldız yıldız ışıldayan, çiçek çiçek fısıldayan muştu göğüne. Kendimizden ümit kesmişken biz kırık kanatlarımızı, umutsuz yakarışlarımızı nazlıyorsun merhametin kıblesinde. Senin gizli sorularına cevap diye geldi vahiy. Sen razı olmadın diye sessizliğe mevsimi geldi sözün. Sen derdine düştün diye nasiplendik kutlu söz ağacından. Sen aradın diye kalbimize yar oldu Kur'an. Sen gecede kalmak istemediğin için geldi sözün sabahı. Sen susadın diye türlendi şefkat sağına. Ah ki bilemedik, yağmur duasıymış meğer sancıların. Sonsuz bir yağmuru hak edermiş kalbinin tarlasında sakladığın umut çekirdekleri. Bahar rüyası görmüşsün bizim için sen. Melik'in mülkünde baş köşeye oturtuluşumuzun sebebisin sen. Bizsiz de edebilen, biz olmasak hiçbir şeyi eksilmeyen Subhan'ın vazgeçilmezi olduğumuza emin olduk senin yüzünden. Ehad ve Samed'in biriciği olduğumuza, senin eteğine tutundukça inandık. Senin gül hatırına sulanırmış nice diken, yeni öğrendik. Senin yanında durduk diye gül olmaya niyetlendik. Üzerimize titredikçe, kılımıza zarar gelmesin diye kendini paraladıkça sen, bildik ki nazlı bir misafir diye ağırlanıyoruz yeryüzünde. Sen ana yüreği gibi olup üzerimize kanatlarını indirdikçe kapısına vardık Rahman ve Rahim'in. Rauf ve Rahim'in arza düşen gölgesi diyebildikçe seni, çilekeş tebessümünde serinledik ebediyen. Öylece emin olduk izzetimizden. Öylece yüzümüzü kaldırdık yerden. Onca günahla kirlenmişken Rahman'ın umudu olduğumuzu bildik. Onca isyanımıza rağmen Rahman'dan umutlanabileceğimizi gördük sıcacık gözyaşlarında. Varlığımızı parçalayan talihsiz unutuş sen geldin diye son buldu. Nankörlüğün çirkin lekesi sen
1: yanımızda olunca temizlendi ellerimizden. Kibrin kokuşmuş gölgesi sen uyarınca çekildi üzerimizden. Değerimizi düşüren sahipsizlik, sözün ağırlığını omuzlarında taşıdın diye bitti. Sözün muhatabı sayıldık sayende. İstemesi önemsenenlerden olduk. Bize bizden yakın garibe komşu olduk. Bizi bizden önce seven Vedud'un göz bebeği olduğumuzu senin duruşundan anladık. Sevmeyi de, sevilmeyi de senin durduğun, senin olduğun halde olmakla sahici kılabildik. Senin yanında oldukça günahları görülmeyesice, hataları yok sayılasıca Habib olabileceğimize ümitlendik. Ayaklarımızı yerden kestin işte. Bak ki çoktan miracına tutunduk. Senin kulluk sevdan sayesinde başımızı Mahbub-u Ezeli'nin yakınlığına koyabildik. Sen yüzünü döndün diye Kabe'mizi bulduk. Kıblemize dönebildik. Biri bildik. Biri çağırdık. Biri istedik. Biri söyledik. Çokça ilahların merhametsiz yüzünden, taştan tanrıların vefasız gözlerinden medet ummaktan vazgeçtik. Ümitlerimizi soğuran uçurumlardan ayağımızı çekebildik. Kalbimizi yakan ateşten parmaklıkların ardından senin şefkatli sözlerin sayesinde kurtulabildik. Cemil'in ışığını düşürdün yüzümüze. Latif'ten incelikler serpiştirdin gönlümüze. İnceliklerin çizgisine yakıştırdın bedenlerimizi. Yüzümüzü günahlardan temizleyecek, alnımızı ak edecek yönelişleri senin namazınla bulabildik. Sen seviliyorsun diye, senin en çok sevildiğin yerde olduk da, Afuv'un, Rahim'in nazarında teselli bulabildik. Bağışlanırız hatırına ey sevgili. Yok sayılır kötülüklerimiz, hatırlatılmaz günahlarımız. Öyle güzel, öyle özel, öyle tatlı, öyle severek bağışlanırız ki bağışlandığımızı da fark ettirmez bize Gafur-u Rahim. Utandırmaz bizi günahlarımızın hatırasıyla. Kendi gözlerimizin bile bize kınayarak bakmasına izin vermez. Unutturur bize de bir zamanlar.
0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: İnsanoğlu topraktan yaratılmıştır. Eğer toprak gibi alçak gönüllü olmazsa insan değildir. Sadiye Şirazi.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Hane-i saadette kapı açılır. Aleme mis gibi kokun saçılır. Karşında her nesne bin kat küçülür. Merdivenlerden nazlı inişin var ya. Tutulmuş nefesler, tüm gözler sende. Nisa'da can gitti sanki bedende. Cübbene uzanırken istemesen de ellerin arasından sekişin var ya. Kulaklar sesini duyduğu zaman, zaman tünelinde duruyor zaman. Karşında erimiş göz göze o an, nasılsınız diye soruşun var ya. Huzurunda bin örtüye dolansam, bükülse boynum, ateşte yansam, perişan halimden biraz utansam, yine de merhametle gülüşün var ya. Adımın uzanır nurlu bir ize, düşürür göreni bir garip köze. Adapta duranlar çökmüşler dize. Camiye yürüyüp gidişin var ya. Bil ki gülündedir cennet kokusu. Bil ki elindedir dünya tapusu. Bil ki açılmıştır cennet kapısı. Camiden içeri girişin var ya. Dökülür orada bütün günahlar, feryatlar, figanlar, gönülden ahlar. Kızıldeniz misali yarıldı saflar. Yaradılmışa selam verişin var ya. Mihraba yürüyen güzel bir gönül, huzura süzülen beden sanki tül. Kokuyu terk etti milyonlarca gül, misvağı dişine sürüşün var ya. Gurbet elde bir diyarda gibi, idrak dışı bir nazarda gibi, huzurla duruşun huzurda gibi, tekbirle namaza duruşun var ya. Mihrapta imamsın, mihrapta mısın? Yoksa bir bilinmez mihrakta mısın? Huzuru ilahide yanmakta mısın? Sırrınla namazı kılışın var ya. Son tahiyyat, artık senden eser var. Bedende ruhuna bir latif yer var. Gönlünden gönüle bin bir sefer var. Selamla bizlere gelişin var ya. Tesbihata oturdun, açıldı güller. Tutuştu karşında bütün gönüller. Duaya kalkarken mübarek eller, ölüyü diriltir bakışın var ya. Mihraba yaslanıp oturuş biraz. Karşında seyitler pür ede, pür naz. Bakıp da seyretmek ne büyük bir haz. Mübarek sakalını tutuşun var ya. Kabul vakti, yoldan gelen yolcu var. Sefer vakti, yolu olan yolcu var. Bir yerlerde hasret kalan yolcu var. Uzatıp ellerini verişin var ya. Uzatılan bu tuttuğum el midir? Nasıl kokar? Cennetten bir gül müdür?
tutanların kurtulduğu dal mıdır? Elimi elinde tutuşun var ya. Ziyarettir bir anda bitiverir işte. Şimdi sıra çok önemli bir işte. Sıra sıra derdimizi değişte. Sessizi kulağına çekişin var ya. Virdi olan torpilli çok dinlersin. Derdi olan dua eder yollarsın. Bakışınla ufukları kollarsın. Alemi sevgiyle sarışın var ya. Günahımızla geldik efendim. Bizler arandık, hep seni gösterdi izler. Huzurda yerini alınca dizler, tövbe bohçasına derişin var ya. Derman buldu kalpler, sarıldı yara. Orada yer değişti, ak ile kara. Gidercesine yepyeni ufuklara, heybetle yerinden kalkışın var ya. Efendi, sultanım, var ya.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T-Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com. Aracınız emin ellerde.
3: Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
6: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
8: Evşenül Kebir.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
10: Ya Kerime's Saf. يا عظيم المن يا كثير الخير يا قديم الفضل يا لطيف الصنع يا دائم اللطف يا نافس الكرب يا كاشف الضر يا مالك الملك يا قاضيا بالحق سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار.
8: Ey affı hoş olan, ey nimeti büyük olan, ey hayrı çok olan, ey fazlı köklü olan, ey sanatı latif olan, ey lütfu daim olan, ey sıkıntıları gideren, ey zararları kaldıran, ey mülkün sahibi, ey hak ile hükmeden, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
11: Ya

0: Ey mağlup edilmeyen aziz, ey elle tutulmayan latif, ey uyumayan gözetleyici, ey bitmeyen mevcud, ey ölmeyen hay, ey düşmeyen melik, ey fena bulmayan baki, ey cehalet arız olmayan alim, ey hiçbir şeye muhtaç olmayan samet, ey zaafa uğramayan kavi, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Ve es'eluke bi esmaike ya vahid ya vacid ya

Allah'ım, senin isim ve sıfatlarına dayanarak sana yalvarıyorum. Ey bir olan, tek merci olan, ey güçlü ve varlıklı olan, ey şahit ve hazır olan, ey şerefli ve yüce olan, ey yerli yerinde işler yapan, ey hayat ve dirilişin kaynağı olan, ey varis ve sahip olan, ey zarara sebep olan, ey menfaatin kaynağı olan, ey yol gösteren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey bütün yüceliklerin kaynağı olan, ey bütün keremler kendisinden olan, ey bütün merhametlerin esası olan, ey bütün hükümlerin gerçek sebebi olan, ey bütün ilimler onun ilminden olan, ey zamanları aşan, ey büyüklüğün tek sahibi olan, ey celal ve haşmetin aslı olan, ey izzetin menşei olan, ey bütün letafet ve güzelliğin kaynağı olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: Ey sözünü yerine getiren, ey sözünü ifa ederken acze düşmeyen, ey kudretini kullanırken yüceliğinden bir şey kaybetmeyen, ey yüceliğiyle beraber çok yakın olan, ey yakınlığıyla beraber latif olan, elle tutulmayan, ey latifliğiyle beraber makam ve şeref sahibi olan, ey makam ve şerefiyle beraber izzet sahibi olan, ey izzeti içinde büyük olan, ey büyüklüğü içinde kerem ve ikram sahibi olan, ey ikram ve izzeti içinde övülen, saygı duyulan, zat-ı kibriya, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men huve kullu şeyin hadir.

Ey her şey kendisine boyun eğen, ey her şey kendisi için oluşan, ey her şey kendisiyle vücutta duran, ey her şey kendisine yönelen, ey her şey kendisinden korkan, ey her şey kendisini tesbih ve tenzih eden, ey her şey kendisiyle ayakta duran, ey her şey kendisine huşu duyan, ey her şey kendisine varan, ey her şeyin fani olup da kendisi baki olan. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ve eselke

0: Allah'ım.
1: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey kullarına yeten, ey her türlü derde deva veren, ey vadinde duran, ey maddi ve manevi dertlere afiyet veren, ey her şeyiyle yüce olan, ey kullarını iyiliğe ve cennete davet eden, ey iyi kullarından hoşnut olan, ey hikmet ve adaletle hükmeden, ey varlığının sonu olmayan, ey dilediğini doğru yola ulaştıran, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
0: Ya

Ey ancak kendisine firar edilen, ey ancak kendisine kaçılan, ey ancak kendisine sığınılan, ey ancak kendisine tevekkül edilen, ey ancak kendisi gaye olan, ey kurtuluş ancak onda olan, ey rağbete layık ancak kendisi olan, ey ibadete layık ancak kendisi olan, ey ancak kendisinden yardım dilenilen, ey havl ve kuvvet ancak kendisiyle olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: أجرنا من النار.
1: Ey en iyi kendisinden korkulan, ey en iyi matlup kendisi olan, ey rağbete en layık kendisi olan, ey istenmeye layık en iyi kendisi olan, ey en iyi gaye kendisi olan, ey zikre en layık kendisi olan, ey şükre en müstehak kendisi olan, ey sevgiye değer yalnız kendisi olan, ey en iyi makamlara kullarını koyan, ey en iyi ünsiyet ve huzur veren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya men huve halaka fesevvâ. Ya men huve kaddara fehedâ. Ya men huve yekşiful belvâ. Ya men huve yesme'un necvâ. Ya men huve yunqidhul gârgâ. Ya men huve yuncil helkâ. Ya men huve yeşfil merdâ. Ya men huve emâte ve ahya. Ya men huve adhaka ve ebkâ. Ya men huve adalla ve ehdâ. Sübhâneke ya la ilâhe illâ entel emânul emân. Ecirnâ minen nâr.
1: Ey yaratan, şekillendiren, tesviye eden, ey takdir eden, planlayıp yol gösteren, ey mahlukatın önündeki belaları gideren, ey dua ve münacatları kabul edip yardım eden, ey maddi manevi boğulanları kurtaran, ey helaketler içine düşenleri çeken, ey hastalara şifa veren, ey ölüm ve hayat kendi elinde olan, ey güldüren ve ağlatan, ey saptıran ve hidayet eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ve es'elü

0: Allah'ım, senin şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey dilediği kullarının günahlarını bağışlayan, ey ayıp ve kusurları örten, ey düşmanlarını mağlup eden, ey her şeye gücü yeten, ey bütün mahlukatının hallerini gören, ey bütün mahlukatı yoktan var eden, ey kendine yapılan ibadet ve şükürlere bol mükafat veren, ey kendisini zikredenleri yad eden, ey dostlarına yardım eden, ey dilediğini zorla yaptıran, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men huve fil berri vel bahri sebiluh. Ya men huve fil afaqi ayatuh. Ya men huve fil ayati burhanuh. Ya men huve fil memati kudretuh. Ya men huve fil kuburi izzetuh. يا من هو في القيامة ملكته يا من هو في الحساب هيبته يا من هو في الميزان قضاؤه يا من هو في الجنة رحمته يا من هو في النار عذابه سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار.
0: Ey kara ve denizdeki yollar kendi inayetiyle yaratılmış olan, ey kendi varlığının mucizeleri afakta görünen, ey mucizeler içinde varlığının delilleri görünen, ey kudret ve azameti ölümde tezahür eden, ey izzet ve kahhariyeti kabirlerde tezahür eden, ey iktidar ve malikiyeti kıyamette görünen, ey hayat ve büyüklüğü hesap gününde görünen, ey kaza ve yargısı mizanda zahir olan, ey rahmeti bütün haşmetiyle cennette görünen, ey azap ve kahri ateşte tecelli eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya men huve ileyhi

0: أجرنا من النار.
1: Ey korkanların kendisine kaçtığı, ey günahkarın kendisine gittiği, ey tevbekarların kendisine yöneldiği, ey isyankarların kendisine sığındığı, ey dünyayı istemeyenlerin kendisine arzu ettiği, ey hata işleyenlerin kendisinden umutlu olduğu, ey müritlerin kendisiyle huzur ve ünsiyet bulduğu, ey iyilerin, inanmışların kendisiyle iftihar ettiği, ey mütevekkillerin kendisine tevekkül ettiği, ey araştırıcıların kendisiyle huzur ve sükunet bulduğu, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya

Ey her yakından daha yakın olan, ey bütün sevgililerden daha sevgili olan, ey bütün büyüklerden daha büyük olan, ey bütün azizlerden daha aziz olan, ey her kuvvetliden daha kavi olan, ey her müstaniden daha zengin ve gani olan, ey her cömertten daha cömert olan, ey en şefkatliden daha şefkatli olan, ey en merhametliden daha merhametli olan, bütün şefkat ve merhamet vesaire sıfatların aslı olan, ey en haşmetliden daha haşmetli olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey her şeye her şeyden daha yakın olan, ey bütün mahlukatını gözetleyen, ey müminlerin sevgilisi olan, ey kullarının dualarına cevap veren, ey kullarının bütün fiillerinin hesabını gören, ey bütün dertlere deva veren, ey her şeyi bütün incelikleriyle gören, ey her şeyden haberdar olan, ey her şeyi nuruyla aydınlatan, ey kullarına gerekli her şeyi açıklayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecilna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ve'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudusike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir. بفضلك يا غفار وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله بسم الله حسبي الله لا إله إلا الله شهد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله توكلت على الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين
0: يا الله يا ربيمز sen bizi ateşten cehennemden halas eyle kurtar necat ver bize afiyet ver bizi affet iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy ey kurtaran Ey günahları affeden! Ey Allah'ım! Senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur. Kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, Müslim ve Müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

0: Furkan 74-77 Müminlerin Duası. Ve onlar ki, ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl, derler. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalacaklar. Orası ne güzel bir konak ve ne güzel bir makamdır. Resulüm, de ki,
1: eğer duanız olmasaydı, Rabbim size niçin değer versindi? Ey inkarcılar! Size bildirdiklerini kesin kes yalan saydınız. O halde azap yakanızı bırakmayacaktır.

0: Alu İmran 191-195. Derin kavrayış sahiplerinin duası. Onlar ki ayaktayken, otururken ve uyumak için uzandıklarında Allah'ı anar ve göklerin ve yeryüzünün yaratılışı üzerinde tefekkür ederler.
1: Rabbimiz, bütün bunları anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Yücelikte eşsizsin. Bizi ateşin azabından kur.

0: Rabbimiz, sen kimi ateşe mahkum edersen kesinlikle onu rezil etmiş olursun ve o zalimler yardımcı da bulamazlar. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi duyduk ve hemen iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı erdemlilerle birlikteyken al. Rabbimiz, elçilerin aracılığıyla yaptığın vaadi bize bahşet ve kıyamet günü bizi mahcup etme. Çünkü sen vaadinden asla caymazsın.
1: Rableri de onların dualarına şöyle icabet etti. Erkek olsun, kadın olsun, çaba gösteren hiç kimsenin çabasını boşa çıkarmayacağım. Siz hepiniz birbirinize eşitsiniz. Kötülükten ve kötülük diyarından hicret edenlere, yurtlarından sürülenlere, yolumda eziyet çekenlere, savaşanlara ve öldürülenlere gelince, onların kötülüklerini mutlaka örteceğim ve elbet onları Allah'tan bir ödül olarak içinden ırmaklar akan cennetlere sokacağım. Zira ödüllerin en güzeli Allah katındadır.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
3: Türkiye'nin emlak markası T-Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, yine Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri okuyacağımız hadisleri anlamayı, kavramayı ve güzel bir şekilde, ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bilindiği üzere hadis-i şerifler Kur'an-ı Kerim'in bir açıklaması, bir tefsiri ve Kur'an-ı Kerim'in hayata ve yaşayış biçimine intikali. Kur'an Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme inmiş. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de onu en güzel bir şekilde yaşamış ve bu şekilde yaşamakla ümmetine ve gelecek olan bütün ümmete bir örnek teşkil etmiş. Bu nedenle hadis-i şerifleri çok iyi anlamamız, çok iyi kavramamız ve onlarla amel etmemiz gerekiyor ki bize hem dünya hayatı için hem ahiret hayatı için yol gösteriyor. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birçok zamanlarda çeşitli konular hakkında bizlere tavsiyede bulunmuş, bizlere emirlerde bulunmuş. Biz ümmetine düşen de onun emirlerini, onun talimatlarını, onun bize tavsiyelerini harfiyen yerine getirmek. Bunları yerine getirdiğimiz zaman, bunları iyi anladığımız zaman hem dünya hayatımız süslenecek, güzelleşecek, rahat bir hayatımız olacak, hem de ahiret hayatı bizim için güzel olmuş olacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Utitu leylete usriye bi, İsra gecesi bana geldi. Ne geldi? Bir melek geliyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda duruyor. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fe untilika bi ila zemzem. Ben Zemzem'e nakledildim. Oraya doğru geçirildim, oraya doğru salındım diye buyuruyor. Hadis-i şeriflerde beyan buyurulduğuna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Miraç hadisesi olmadan önce biliyorsunuz Peygamberimizin Mescid-i Haram'dan alınarak Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e götürülmesi olayına İsra diyoruz. Yani gece yürüyüşü anlamına gelen yolculuk. Kudüs'ten Mescid-i Aksa'dan da yükseltilmesine Miraç, Uruç deniyor ya, yükselme. Oraya da yükseltilmesine ne diyoruz? Miraç diyoruz. İki olay var. Bir İsra olayı var, bir de Miraç olayı var. İşte Allah-u Teala Habibi kulu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i İsra yolculuğuna almadan önce bir kısım hazırlıklardan onu geçiriyor. Bir misafir geldiği zaman, geleceği zaman o misafire hürmet göstermek, ihtiram göstermek, onun için güzel hazırlıklar yapmak ona verilen değerin bir göstergesi ve işaretidir. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hatim denilen, Hicr denilen bölge var biliyorsunuz. Kabe'nin hemen yanında böyle hilal şeklinde böyle bir metre veya bir metreden fazla duvarla örülmüş etrafı açık bir alan var. Oraya Hicr denir, Hatim denir. Hatim bir şeyden kopma, koparılma manasından dolayı bu isim verilmiş. Hicr de ora böyle kısıtlandığı için, böyle bölündüğü için hilal biçiminde bu manalar verilmiş. Buranın Kabe'nin içi olduğu rivayetlerde var. O yüzden insanlar orada böyle namaz kılmaya özen gösterir. Umre için giden kardeşlerimiz veya hac ibadetini yerine getirmek için giden İnsanlar, Müslümanlar orayı görmüşlerdir, bilirler. Oraya girmeye çalışırlar. Her zaman içinde kalabalık bir haldedir. İnsanlar çünkü Kabe'nin içi kabul ettikleri için orayı ne yaparlar? Namaz kılmak için gayret gösterirler. İşte diyor ben orada uyurken Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem melekler geliyor ve hatta bir rivayette diyor bunlardan hangisi en hayırlı olan budur. Bunu alın diyor ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i oradan Zemzem kuyusunun yanına getiriyorlar. Belki şu anda kalabalıktan giden kardeşlerimiz göremiyor olabilirler. Böyle Hacer-ül Esvet'le Hacer-ül Esvet var. Bir de Kabe'nin kapısı var. Babül Mültezem denir. Onun böyle biraz daha böyle 2-3 metre gerisinde yerin altına böyle çizmişlerdir. Böyle bir daire çizmişlerdir. Orası tam Zemzem kuyusunun bulunduğu yer. Tabii o döneme göre biliniyordu Zemzem kuyusu. Hemen oradaydı. Daha sonraki dönem Zemzem kuyusu altı alınmıştı. Böyle eskiden bundan mesela 15-20 yıl önce umre için veya hac için gidenler bilir. Kabe'ye girdikleri zaman böyle Kabe'nin avlusunun bulunduğu yerin böyle altından girilirdi. Altta kuyu vardı. Kuyu görülürdü. Orada çeşmeler vardı. Abdest alınırdı. Fakat tavaf alanı genişlesin, İnsanlar daha güzel tavaf yapsın diye o kuyuya inme yeri, merdivenler kaldırıldı. Bu sefer biliyorsunuz Zemzem'i dışarılara çeşmeler vasıtasıyla vermişler. Oradan alınabiliyor, doldurulabiliyor, içilebiliyor. İşte o zaman Zemzem kuyusu orada. Peygamberimizi getiriyorlar Zemzem kuyusunun yanına ve orada Peygamberimiz bir ameliyeden geçiyor, bir hazırlıktan geçiyor. Feşuriha an sadri diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Benim göğsüm yarıldı. Göğsüm açıldı. Rivayetlere göre boğazıyla karnı arasındaki bölge böyle yarılıyor. Sümme kusile bime-i zemzem. Sonra zemzem suyuyla yıkandı. Biz şurada şunu da görüyoruz ki bu olayda demek ki yeryüzündeki, dünyadaki en hayırlı su, en güzel su hangisi? Zemzem suyudur. Çünkü bu kadar değerli olmasaydı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin İsra olayından önce, Miraç olayından önce onun o kalbinin çıkartılması, efendim iç organlarının çıkartılması neyle olmuş? İşte yıkanması zemzemle olmuş. Demek zemzem suyu güzel bir su, kaliteli bir su, mukaddes bir su ki en değerli su ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi bu şekilde çıkarılmış ve yıkanmış. Tabi bildiğiniz gibi Peygamberimiz daha önce böyle bir ameliyeyi daha geçirmişti. Ne zaman? Süt anneye verildiği zaman. İkinci olarak da İsra ve Miraç olayından önce aynı şekilde Peygamberimiz tekrar böyle bir ameliyeden geçiriliyor. Az önce de kısaca belirttiğimiz gibi Hatim denilen o Hicr denilen yerde uyurken Peygamberimiz uyandırılıyor, kaldırılıyor. Zemzem kuyusunun olduğu bölgeye getiriliyor. Zaten yakın bir mesafe. Orada yarılıyor boğazıyla karnı arasındaki mesafe ve oradan da ne oluyor? Çıkarılıyor kalbi, zemzemle yıkanıyor. Ve diğer bazı rivayetlerde bu hadisten başka diğer hadislerde böyle altın bir tasın içerisine konulduğu ve altın tasın içerisinde yıkandığı, hikmetin ve imanın oraya güzel bir şekilde yerleştirildiği belirtiliyor. Böyle bir hazırlıktan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İsra ve Miraç yolculuğuna çıkıyor ki daha önce de hadisleri okumuştuk. Burak isminde bir araca, bir hayvana bindiriliyor ki Burak isminin de böyle yıldırım, şimşekten geldiğini anlatmıştık. Bugüne de şöyle tasarlarsak, böyle kafamızda bir canlandırma da yaparsak, mesela bugün elektrikle çalışan çok hızlı trenler var veya uçaklar var. Ne yapıyor? Kişi ona bindiği zaman çok süratli bir şekilde hızlı trenler var, hızlı gidiyor ama içinde kişi hiç sarsılmıyor, hiçbir darbe, arbede yaşamıyor, rahat bir şekilde çok uzun mesafeleri kısa bir şekilde alabiliyor. Bu da Allah-u Teala'nın bir mucizesi ve gelecek nesillere, gelecek insanlara, ta kıyamete kadar gelecek olanlara bir mucizesi, bir anlatımı. Bugün de görüyoruz ki demek ki Allah-u Teala insanlara bir kısım vasıtalar verecek ki Nahl suresinde Allah-u Teala işte diyor sizin binmeniz için hayvanlar, atlar, katırlar var ettik ve daha sizin bilmeyeceğiniz daha nicelerini diye bize buyuruyor ki demek ki daha çok çok birçok şeyler daha icat edilecek, daha da gelişecek. Biz görürüz veya göremeyiz, onu bilemeyiz. Ama hadis-i şeriflerde gördüğümüz üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İsra gecesi Mescid-i Haram'da Hatim denilen mevkide uyurken uyandırılıyor, getiriliyor Zemzem kuyusunun yanına. Orada bir ameliyeden geçiriliyor, göğsü yarılıyor, çıkarılıyor, zemzem suyuyla yıkanıyor ve sonra tekrar onlar yerine koyuluyor. Bu şekilde Peygamberimizin yolculuğu başlamış oluyor ki Peygamberimiz gördüğü mucizeleri, görmüş olduğu karşılaşmaları, ayetleri bizlere anlatıyor. Çünkü İsra suresinde de geçtiği üzere, İsra suresinin birinci ayetinde de geçtiği üzere ne diyor Allah-u Teala? Kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan alıp Mescid-i Aksa'ya götürmüdü ve götürmesindeki sebep neydi? Bir kısım ayetleri, işaretleri, güzellikleri, özellikleri ona göstermek için. Kim gördü? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gördü. O da gördüklerini bize anlatıyor ve bu anlatmadan bu yolculuğun nasıl olduğu, nasıl geliştiği ve yolculukta neler yaşandı, ne gördü, bunu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetiyle paylaşıyor ki ümmeti de bundan haberdar olsun. Bunlar daha çok böyle gaybi bilgiler. Gaybi bilgiler böyle güçlü bir imanı gerektirir. Bununla birlikte böyle eski alimler mükaşefe ilmi demişlerdir, keşif ilmi. Yani böyle kişi Kur'an'la iştigal eder, kalbini günahlardan temizler, bedenini pisliklerden temizler, hatalardan temizler ve güzel bir yöne girdiği zaman kalp berraklaşır, billurlaşır. O berrak olan, güzel olan kalp gerçek olan hakikatleri daha güzel anlamaya çalışır ve bu olayları daha güzel kavrar. Mesela işte antenler var değil mi? Mesela çanak antenler var. Ne yapıyorsunuz bu antenleri? Koyuyorsunuz ve uydu vasıtasıyla gelen yayınları siz alabiliyorsunuz. Ama o antenin önünde bir duvar varsa, efendim bir ağaç varsa veya onun sinyalleri almasını engelleyecek bir vasıta, bir araç orta olduğu zaman ne yapıyorsunuz? Onu alamıyorsunuz. Bu nedenle kalp de ne yapacak? Temiz olacak. Bütün bu aradaki engelleri kaldıracak. Kaldırdığı zaman birçok olayı daha iyi anlar, daha iyi kavrar ve anlaması ve kavraması daha da kolaylaşır. Allah-u Teala böyle selim kalbe sahip olan kullarından bizlere eylesin. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bu yolculuğunu anlatıyor ve biz de bu şekilde nasıl başladığını öğrenmiş bulunuyoruz. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Üsbüt Hira, ey Hira sakin ol. Fe innemâ aleyke nebiyyün, senin üzerinde bir peygamber var. Ev sıddîkun, sıddık var veya ev şehidun veya şehitler var. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hira dağına çıktığı zaman bu şekilde buyuruyor. Biliyorsunuz Hira dağı diğer adıyla Nur dağı, Mekke'de bir dağ. Böyle Kabe'ye 6-7 kilometre uzaklıkta bir dağ. Yine az önce de belirttiğimiz gibi gerek umre için gidenler veya gerek hac için gidenler genellikle bu dağda uğrarlar. Bir kısmı vardır işte sağlığı yerinde olan, sıhhati yerinde olan, yürüme kabiliyeti yerinde olanlar da büyük çoğunluğu da bildiğimiz, gördüğümüz kadarıyla o dağa çıkıyorlar. Tabi biraz yüksekte. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her zaman vahiyden önce de, vahiyden sonra da bu dağa çıkmış, gelmiş. Niye? Çünkü Mekke'nin o şirk ortamından uzaklaşmış, o şirke bulaşmış, pisliğe bulaşmış insanların, onların yaşantısından devamlı soyutlanmak istemiş, uzaklaşmak istemiş ve baş başa Rabbisiyle baş başa kalıp düşünme ihtiyacı olduğundan dolayı Hira Dağı'na gelmiş. Bununla birlikte onun sadık eşi Hazreti Hatice validemiz de onun yanına gelip yiyecek getirmiş. Düşünebiliyor musunuz? Şu anda kolay bir şekilde vasıtalarla oraya gittiğimiz ama yine dağına tırmandığımızda ne kadar yorulduğumuz, o Hira Nur Dağı'na çıkanlar bilir, yoruluyoruz değil mi? İniş çıkış insanı ne kadar yoruyor. Bu şekilde geliyor eşine yiyecek getiriyor. Eşi rahat olması için onun yanına uğruyor ve onu da yine rahatsız etmiyor. Niye buraya geldin, ne yapıyorsun, beni bıraktın gittin gibi söylemlerde de bulunmuyor. Onu sıkıntıya da sokmuyor. Ne yapıyor? Geri dönüyor. Onun da sadakati, onun vefakarlığını da bu şekilde anlamış oluyoruz. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geliyor o mağarada, düşünüyor, taşınıyor ve bir de o mağaraya gelenlerin, o dağa çıkanlar bilirler. Şöyle baktığınız zaman bütün Mekke böyle gözünüzün önünde. Yani kuş bakışı bakış derler ya. İşte o bakışta baktığınız zaman böyle Mekke görürsünüz. Kabe'yi de görürsünüz. Şimdi de böyle aşağı yukarı görüyorsunuz. Tabii yüksek yüksek binalar yapıldığı için eski görünümü o kadar değil. Fakat neticede yine birçok şeyleri görebilirsiniz. Alimler, bilhassa coğrafya ilmini daha iyi bilen alimler Mekke'yi anlatırlarken Mekke'nin etrafında 12 bin tane böyle irili ufaklı dağ ve tepelerin olduğunu belirtiyorlar. Ve şöyle bir olayda naklediyorlar. Hangi tepeye, hangi dağa baksanız böyle Kabe'ye doğru, Mescid-i Haram'a doğru böyle meyilli olduklarını, oraya doğru eğilmiş olduklarını görürsünüz diye de böyle bir not bırakmışlar. Böyle saymışlar ve bunu da izlemişler. Oraya çıkanlar da bu hakikati görürler. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine Mekke'nin fethinden sonra o Hira dağına çıkıyor, Nur dağına çıkıyor. Ve dağ peygamberimizin çıkmasıyla birlikte bir taş veya o dağın bir bölümü titremeye başlıyor. Daha önce de Uhud dağının böyle titrediğini görmüştük. Siyer alimleri şunu söylüyor. Üç dağ var ki diyor bunlar peygamberimiz çıktığında titremiştir. Uhud dağı, Hira dağı ve Sebir dağı. İşte Hira dağı da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çıktığında titremiş ve peygamberimiz orada mucizevi olarak ey Hira sakin ol, huzurlu ol, senin üstünde bir nebi var, senin üstünde sıddık var ve senin üzerinde de şehitler var. Peki o şehitler kim? İşte aşere-i mübeşşere dediğimiz insanlar. Said İbni Zeyd diyor ki bu Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın da eniştesidir. O diyor ki ben 9 kişinin cennetlik olduğuna şehadet ederim. Hatta 10'uncuya da biz Resulullah ile beraberken diyor Hira Dağı'na çıkmıştık ve o dağ titremeye başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ey Hira sakin ol, sükunete er dedi diyor. Ve bu şekilde dağ birdenbire peygamberimizin emrine uyarak sakinleşti. Diyorlar ki onlar kimdir? O da sayıyor Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman, Ali, Talha, Zübeyir, Sa'd, Abdurrahman bin Avf, Ebu Ubeyde bin Cerrah diyor. Peki 10. 10'uncuyu da kendisinin olduğunu söylüyor. Bu şekilde aşere-i mübeşşerenin de teyit edilmiş olduğunu belirtiyor. Biz de o 10 kişinin cennetlik olduğuna şehadet ediyoruz ki gelen hadisler bunu bildiriyor. Ve Hira Dağı da böyle bir durumdan dolayı titriyor. Nebi olduğundan, sıddık olduğundan ve şehitler olduğundan dolayı. Değerli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde Hadis Bahçesi programında sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programda tekrar buluşmak ümidiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: İnsanoğlu topraktan yaratılmıştır. Eğer toprak gibi alçak gönüllü olmazsa insan değildir. Sadiye Şirazi.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

0: Gönlünüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta.

0: Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
1: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim A, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
2: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
3: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444 322 0444 perayeşilcinar.com.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: İnsanoğlu topraktan yaratılmıştır. Eğer toprak gibi alçak gönüllü olmazsa insan değildir. Sadiye Şirazi.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr.

Sen ben desin Efrat, aradan vahdeti kaldır. Milletler için işte kıyamet o zamandır. Mazilere in, mahşeri edvarı bütün gez. Kanunu ilahi göreceksin ki değişmez. Tarih o bizim eştiğimiz kanlı harabe, saklar sayısız lahd ile milyonla kitabe. Taşlar ki biner parçadır üstünde zeminin, manayı perişanı birer nakş-ı cebinin. Eczasını birleştirebildinse elinle, gel şimdi o elfazı perakendeyi dinle. Her hufre bir ümmet, şu yatanlar bütün akvam, encama bu ahengi veren aynı serencam. Ey zair-i avare, işittin ya, demek ki birmiş bütün ümmetlerin esbab-ı helaki. Lakin bilemem, doğru mudur eylemek işhat? Mazileri, mazideki milletleri, heyhat! Bir nesleki eyyamı asırlarca vekayi, etmek ne demek vaktini tarih ile zayi? Boştur hele ibret diye amakı tecessüs, ayat-ı ilahi dolu afak ile enfüs. Bunlarda tecelli eden esrara bakanlar, ümmetler için ruhu beka nerededir anlar. Bilmem neye bel bağlayarak hayır umuyorduk. Bizler ki o ayata bütün göz yumuyorduk. Dünyada nasihat mi olur şarka müessir, binlerce musibet yine haip, yine hasir. Ey milleti merhume, güneş battı uyansan. Hala mı hükümetleri, dünyaları sarsan seylabelerin sesleri, afakın enini asara süren uykun için gelmeden inni. Efradı hemen milyar olur bir sürü akvam, temini beka namına eyler durur ikdam. Bambaşka iken her birinin ırkı lisanı, ahlakı, telakkileri, iklimi cihanı, yekpare kesilmiş tutulan gaye içinde, vahdetten eser yok bir avuç halkın içinde. Post üstüne hem kavgaların hepsi nihayet, hala mı boğuşmak, bu ne gaflet, ne rezalet. Hürriyeti aldık dediler, gaybe inandık. Eyvah, bu bazıçede bizler yine yandık. Cemiyete bir fırka dedik, tefrika çıktı. Sapsağlam iken milletin erkanını yıktı. Turan ili namıyla bir efsane edindik. Efsane fakat gaye deyip az mı didindik? Kaç yurda veda etmedik artık bu uğurda. Elverdi gidenler, acıyın eldeki yurda.

Nizar evladı, yetişin ey Nizar oğulları. Yemenliler de, yetişin ey Kahtan oğulları dedi mi, hemen tepelerine felaket iner, hemen Allah'ın nusreti üzerlerinden kalkar. Hepsine birden de kılıç musallat olur. Üç beyinsiz kafanın derdine 3 milyon halk, bak nasıl doğranıyor. Kalk baba, kabrinden kalk. Diriler koşmadı imdadına, sen bari yetiş. Arnavutluk yanıyor, hem bu sefer pek müthiş. Tek kıvılcım kabarıp öyle cehennem kustu ki hemen kol kol olup sardı bütün bir yurdu. O ne yangın ki ocak kalmadı söndürmediği. O ne tufan ki yakıp yıktı bütün vadiyi. Aşina çehre arandım, o meğer hiç yokmuş. Yalınız bir kuru çöl var ki ne sorsan hamuş. Aşina çehre de yok, hiçbirinin yadı da yok. Yakılan bunca hayatın hani ecsadı da yok. Yoklasan külleri altından eminim ancak kömür olmuş 2-3 parça kemiktir çıkacak. Baba, en sevgili annen, o senin öz vatanın olacak mıydı feda hırsına 3 kaltabanın? Dedemin sürdüğü, can ektiği toprak gitti. Öyle bir gitti ki hem bir daha gelmez ebedi. Ne olurdun bunu kalkıp da göreydin acaba? Meşhedin beynine haç saplanacak mıydı baba? Ne felaket, dönüversin de mesacit ahıra, hırvatın askeri tepsin çıkıp üstünde hora. Bari bir hatıra kalsaydı şu toprakta diri, yer yarılmış, yere geçmiş şu heda türbeleri. Nerede olsam çıkıyor karşıma bir kanlı ova, sen misin yoksa hayalin mi vefasız Kosova? Hani binlerce mefahirdi senin her adımın, hani sinende yarıp geçtiği yol yıldırımın, hani asker, hani kalbinde yatan şah-ı şehit. Ah o kurban zafer nerede bugün, nerede o iğit? Söyle Meşhed, öpeyim secde edip toprağını, yok mudur sende muradın 2-3 damla kanı? Ah Meşhed, o ne? Sahandaki meyhane midir? Kandilin görmüyorum nerede, şu peymane midir? Ya hariminde yatan şapkalı sarhoşlar kim? Yoksa yanlış mı? Hayır söyleme, bildim, bildim. Basacak mıydı fakat göğsüne sırpın çarığı? Serilip yerlere binlerce şehidin sarığı, silecek miydi en alçak neferin çizmesini? Dürtecek miydi geçen leş gibi her limesini? Ya şu 3 parçalı bayrak dikilirken tepene, neye indirmedi, kim çıktı bu halkın önüne? Hani milletlere meydan okuyan kavmi Necip, görmedim bir kişi, tek bir kişi meydanda, garip. Hani haysiyetinin gölgesi çiğnense eğer, olmadan 3 kişinin, 5 kişinin huunu heder, kahraman gayzı yatışmaz, kanı coşkun efrat. İşte haysiyeti kavmiye muhakkar, berbat. Hani namahreme ben söyleyemem kızlarımın, karımın ismini, hem öldürürüm sorma sakın diye tahrir-i nüfus istemeyen er kişiler. Hani göstermediler eski celadetten eser. Fuhşu ilaya koşan bir sürü namert öteden, ne selamlık ne harem dinlemeyip çiğnerken, hani ey kavmi esaret zede muhtariyet, korkarım şimdi nasibin mütemadi haybet. Hani ey unsuru bir rabıta istiklalin, ebediyen sanırım söndü bütün amalin. Hani başkımcıların kurduğu yüksek hülya, seni yıllarca avutmuş da o melun rüya. Uyumuştun, ya uyansaydın eder miydi tebaa, mülkü birdenbire afaka çöken kanlı sabah? Karadağ haydudu,
Sırp eşeği, Bulgar yılanı, sonra Yunan iti çepçevre kuşatsın vatanı, tarumar eyleyiversin de bütün ordumuzu, bizi kovsun elimizden alarak yurdumuzu. Kimsesiz ailelerden kimi gitsin bıçağa, kimi bin türlü fecaatle çekilsin kucağa, birinin ırzı heder, digerinin hunu helal. İşte ey unsuru isyan, bu elim izmihlal, seni tahrik eden 3-5 alığın marifeti. Ya neden beklemiyordun bu rezil akıbeti? Hani milliyetin İslam idi, kavmiyet ne? Sarılıp sımsıkı dursaydın ha milliyetine. Arnavutluk ne demek? Var mı şeriatte yeri? Küfür olur başka değil kavmini sürmek ileri. Arap'ın Türk'e, Laz'ın Çerkes'e yahut Kürd'e, Acem'in Çinli'ye rüçhanı mı varmış? Nerede? Müslümanlıkta anasır mı olurmuş? Ne gezer? Fikri kavmiyeti tel'in ediyor peygamber. En büyük düşmanıdır ruhu nebi tefrikanın. Adı batsın onu İslam'a sokan kaltabanın. Şu senin akıbetin bin bu kadar yıl evvel sana söylenmiş iken doğru mudur şimdi cedel? Artık ey milleti merhume, sabah oldu uyan, sana az geldi ezanlar diye ötsün mü bu çan? Ne Araplık ne de Türklük kalacak, aç gözünü, dinle peygamberi zişanın ilahi sözünü. Türk Arapsız yaşamaz, kim ki yaşar der delidir. Arap'ın Türk ise hem sağ gözü hem sağ elidir. Veriniz baş başa, zira sonu hüsran-ı mübin, ne hilafet kalıyor ortada billahi ne din. Medeniyet size çoktan beridir diş biliyor, evvela parçalamak sonra da yutmak diliyor. Arnavutlar size ibret olacakken hala ne bu şuride siyaset, ne bu fasit dava. Görmüyor gittiği yanlış yolu zannım çoğunuz, size rehberlik eden haydudu artık kovunuz. Bunu benden duyunuz, ben ki evet Arnavut'um, başka bir şey diyemem, işte perişan yurdum.

zeyhnameleri buruşturdum. Askıdadır. Hint kumaşı değil koruyan soğuktan beni. Afrika çölünde soğutulmuş da değilim. Bakır işlemeli alın yazısıyım insanlığın. Derbeder yalnızlığımdır kapında nöbet. İkinci sesiyim aşk yağmurlarının. Himmet salasına işaret buyur. Seke seke kapındayım sultanım. Dil yakan ovasında yeter şüphelerim. Yeter takıldığı bulutlarıma müfrezenin. Sendeledim depreminde yüreğimin. Yunus çadırında ikindi söyleşileri. Sığındım güneşine Mevlana'nın. Yıkanmak lütuf sayılır göz ummanında. Sıra sıra serviler ve ant içen zeytin. Dağlarımın süsü leylak esintin. Burcu burcu kokundayım sultanım. Ne var uzağında barınacak aşkın? Değer mi zaman öyküsüne yaprakların? Çiselenir de sanırsın kırağı yaz yağmurudur. Kar düşer de beyaz örtüsü dağların. Yalancı sabah, aydınlık müjdeler yalnız. Asırlara bağlıdır hilkati insanlığın. Sonsuzluk kayda alınır alnında insanlığın. Sırrı ezel ve ebed olduğundan dolmaktır. Bütün varlığımla yapındayım sultanım. Diriliş, ölüm öncesi onda var olmaktır. Var olmak, ölüm sonrası onda dirilmektir. İçinizden biriyim ve ölümlüyüm demiştin. Bende ölüm, korkuları sindiren bakıştır. Dakikalara yazılı bilinmez nakıştır. Sana ayarlanmışım, sağa sola çarpsam da tapundayım sultanım.

bakınca gül narına, bir sevda yükselir pençesinden. Sevda alır başını gider yıldızlı gecelere. Engel tanımaz aşk kokan hülyalardan başka. Hicaz tüten dillerden süzülür, durmaz yerinde. Oysa ben bir ceylanın gözlerinde esaretim. Göz dediğim öyle mahzun bakışlı Leyla'dır. Sıcaklığı güneş kadar etkili, mazi kadar derin. Rüyamda Leyla eğer varsa rüyadır. Oysa habersiz dolaşır damarlarımda. Fark etmez karanlığın bende son bulduğunu. Her ne kadar tebessümlerimden beni anlamasa da şikayet etmem, üzülmem. Sadece beklerim onu. Bilirim soğuk bir akşam düştüğünde tenine, gözyaşların çare olmaz çaresizliğime. Ama üzülme, yüzünde hala gölgenin heyecanı var. Maziye atfedilen birkaç söz içine, sevginden kopup gelen müthiş bir kar yağar. Nedir bu anlamsız karmaşa sensiz bende, nedir? Ölümü öldüren duruşunla belir. Varlığın şebnemdir susuzluğuma. Adın bile bir an içimi titretir. Ah be Leyla, sen de yol bilmez.

Sen gittin, hayatın öbür ucunda bıraktın beni. Issızlaştı şehir, yetim kaldı şarkılar. Sen gittin, ummanımı besleyen dereler gitti. Enlemler, boylamlar, ülkeler gitti. Şaşırdı yönleri, güney ve kuzey. Demirden kavilik, yelden hafiflik. Savaşlar, barışlar, gülüşler gitti. Sen gittin, aşımın hamuru gitti. Sen gittin, yapımın çamuru gitti. Sen gittin, Nisan'ın yağmuru gitti. Sen gittin, dünyanın uğuru gitti. Söylesene ağzımın tadı mı kalır? Hangi beyaz keyif çatar çayımda? Sen gittin, aralandı sahte dünyam yokluğa. Bir yağ emmez çıkrık kolu hatıram. Sen içimde büyüdükçe ben küçülüyorum. Adını kazıyamadı zaman, nar tadında, kar suyundan. Sen gittin, servetim gitti.

Sen gittin, izzetim gitti. Sen gittin, saadetim gitti. Yıkılmış bir hisar kaldı tevarüz. Bulutlara kan karıştı ardından. Sen gittin, sen gittin, örtüm gitti. Açıktayım üpüryan. Muhteşem rüzgarlar dağımı yoklar. Tüm yangınlar beni yakar ilk önce. Tipi bir yandan, boran bir yandan biler dişim. Bende kalan en son yanını ister. Sen gittin, elim gitti. Sen gittin, kolum gitti. Sen gittin, dilim gitti. Sen gittin, gülüm gitti. Baştan sona diken doldu gülistan. Yedi veren suya saldı ıtrını. Kırağa düştü bülbüllerin sesini. Akreplere kaldı bütün türküler. Sen gittin, kala kaldım tam takır. Zenginliğim eteğinle sürüldü. Bir yığın suç zillet bastı hanemi. Ateşten gömlek giydim. Şerbet içtim kızılcık. Tacirlere bayram oldu gidişim.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75
4: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahinbey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahinbey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 84 27 0553 735 84 27.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Nisa 75. Mustazafların duası. Size ne oluyor da Allah yolunda,
1: ey Rabbimiz, bizi halkı zalim olan şu beldeden kurtar ve rahmetinle bize sahip çıkacak bir koruyucu ve destek olacak bir yardımcı gönder
0: diye yalvaran mustazaf erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmaya yanaşmıyorsunuz.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: İnsanoğlu topraktan yaratılmıştır. Eğer toprak gibi alçak gönüllü olmazsa insan değildir. Sadiye Şirazi.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

gönül hun oldu şevkinden. Boyandım ya Resulallah, nasıl bilmem bu nirana. Dayandım ya Resulallah, ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferah naket ki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen. Dilersen rehnumasın sen, Habibi Kibriyasın sen. Muhammed Mustafa'sın sen, cemalinle ferah naket ki yandım ya Resulallah. Gül açmaz

Olmazsa firak ağlar, visal ağlar, ezel mesturun olmazsa cemalinle ferah naket ki yandım ya Resulallah. Susuz kalsam yanan çöllerde, can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlardan nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferah naket ki yandım ya Resulallah. Erir canlar o gül buyu revan bahşın hevasında. Güneş titrer yanar didarının bak ihtirasında. Perişan bir niyazinler hayatın dünyasında. Cemalinle ferah naket ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek. Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferah naket ki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri. Nedem gönlün murad eylerse, taltif eyle kıtmiri. Cemalinle

0: gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
6: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716

0: 20-27.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
3: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim, Mekke fethedilmişti. Şehirlerin kalbi gerçek yörüngesini bulmuştu. Allah'ın Resulü ile Allah'ın beyti vuslat etmişti. Bundan böyle müminler doğudan, batıdan, güneyden ve kuzeyden dalga dalga kalplerin şehrine akın akın geleceklerdi. Mekke fethediliyordu. Ebu Cehil'in oğlu İkrime Mekke'den kaçıyor, Cidde sahillerinden uzak diyarları hedefliyordu. Sahile ulaşacak, oradan da uzak diyarlara vasıl olacak ve kaybolup gidecekti. Yol kaybolma yoluydu. Başka yol görünmüyordu. İkrime'nin eşi Ümmü Hakim Peygamber Efendimiz'e geliyor. Ey Allah'ın peygamberi, İkrime senden korkarak kaçtı. Kendisini öldüreceğinizden korkuyor. Ona eman verseniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona eman verilmiştir buyurdu. Ümmü Hakim hemen yola çıkıyor, Muştu'yu İkrime'ye ulaştırmak istiyordu. Kölesiyle beraber çıktıkları yolculukta Ümmü Hakim yer yer sıkıntılara düçar oluyordu. Kölesi Ümmü Hakim'e tenha yerlerde sarkındılık etmeye kalkışıyor, Ümmü Hakim ise ustalıklı bir şekilde onu kendinden uzak tutuyor, böylece zorlu bir yolculukla Cidde sahillerine ulaşıyordu. İkrime gemiye binmek üzereydi. Gemici İkrime'nin Allah'tan başka ilaha dua ettiğini görünce, Allah'a karşı ihlaslı ol, başkasını araya karıştırma diyordu. İkrime gemiciye peki ne diyeyim diye sordu. Gemici Allah'tan başka ilah yoktur de diyordu. İkrime ise ben ancak bunun için kaçtım diyordu. Bu sırada Ümmü Hakim de gemiye ulaşmış oluyordu. İkrime'yi görünce ey amcamın oğlu, ben sana insanların akraba haklarını en çok gözeteni, insanların en iyisi ve en hayırlısı olan zatın yanından geliyorum. Senin için Allah'ın Resulünden eman aldım, sen emniyettesin diyordu. İkrime inanmakta zorlanıyordu. Kuşkular içindeydi. Öldürülmeyeceğinden emin olamıyordu. Müslümanlara yıllarca kan kusturmuştu. Nasıl bağışlanabilirdi? Bağışlandığından emin olamıyordu. Eşi Ümmü Hakim'e soruyordu, sen bu işi yaptın mı diyordu. Yani bu söylediğin nedenli gerçek, nedenli doğrudur diyordu. Ümmü Hakim ise evet, ben Allah'ın Resulü ile bizzat konuştum, sana eman verdi diyordu. İkrime hayretler içindeydi. Mutlak öldürülmesi gereken biri nasıl bağışlanırdı? Bu nasıl bir anlayıştı? Bu nasıl bir şeydi? Hayatta böyle bir durumun asla olamayacağı çok belliydi. Müslümanları öldürmüş bir insandı. Müslümanlara uzun yıllar işkence etmiş bir insandı. Müslümanları ablukada tutmuş, onların özgürlüklerini yok etmiş bir insandı. Oldum olası Müslümanlarla hep dalga geçmiş, onlara alaya almış, onları daima küçük görmüş bir insandı. Hatta Müslümanları insan yerine bile koymamış bir insan vardı. Evet, hayatta bu denli karanlık bir insanın aydınlık bir dünyaya hakkı olamazdı. Ama durum alemlere rahmet olanla alakalıysa, o zaman farklı bir dünya var demekti. O alemlere rahmetti. Rahmet bütün kirleri yıkardı. Karanlığı aydınlığa dönüştürürdü. Ağırlığın altında ezilen kalpleri üzerindeki ağırlığı kaldırır ve onları rahatlatırdı. Kalpleri hafifletirdi. Kalbi yürüyüşlere yol açardı, yol verirdi, yol olurdu. İkrime hayretler ediyor, kalbindeki olumsuzluklar süratle olumlu bir dönüşüm hali alıyordu.
Onun kalbi alemlere rahmet olana gıpte ediyor, ona hayran oluyor, ona yöreniyor, kalbi ona koşuyordu, ona akıyordu. Şimdi İkrime eşi Ümmü Hakim ile beraber Mekke-i Mükerreme yolundaydı. Kalbinde heyecan, halavet vardı. Eşi Ümmü Hakim ile konuşa konuşa yolun bir an evvel bitmesini istiyordu. Bir ara eşine, Ümmü Hakim'e Mekke-i Mükerreme'den Cidde'ye gelirken yolda sıkıntılar yaşayıp yaşamadığını soruyordu. Ümmü Hakim kölesinin hallerini dile getirmekten kendini alamadı. İkrime kölenin yapmak istediklerini Ümmü Hakim'den dinleyince kanı beynine sıçrıyordu. Hemen kılıcını sıyırıyor ve köleyi oracıkta öldürüyordu. Yolculuk sürüyordu. Yolculuk sürürken ilginç bir olay vuku buluyordu. İkrime eşi Ümmü Hakim'le birlikte olmak istiyordu. Ama Ümmü Hakim İkrime'nin hiç beklemediği bir tavır ortaya koyuyordu. Ümmü Hakim sen kafirsin, ben Müslümanım diyor ve böyle bir ilişkinin olamayacağını dile getiriyordu. İkrime şaşırıyor ve şunu söylemekten kendini alamıyordu. Seni benden men eden şey hakikaten büyük bir şey. İki yolcu yoluna devam ediyordu. Mekke-i Mükerreme'ye yaklaşıyorlardı. İkrime'nin kalp atışları yükseliyordu. Allah'ın Resulüne yaklaşıyordu. İkrime'nin gelmekte olduğu Peygamber Efendimiz'e haber verildi. Allah'ın Resulü bu vesileyle bir esas öğretiyordu. Şerefli arkadaşlarına ve onların şahsında ümmetine hitap ediyordu. İkrime sizin yanınıza mümin ve muhacir olarak geliyor. Sakın onun babası hakkında kötü söz söylemeyin. Çünkü ölü hakkında kötü söz söylemek diriyi üzer, ölüye bir şey eriştirmez buyuruyordu. Artık yolcular Allah'ın Resulüne vuslat ediyorlardı. Peygamber Efendimiz İkrime'yi görünce hemen kalkıyor, onu kucaklıyor, buyur ediyor, sonra kendileri oturuyordu. Ümmü Hakim'in yüzü peçeliydi. İkrime, ya Muhammed, bu zevcem senin bana emen verdiğini söyledi. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz doğru söylemiş, sana eman verilmiştir buyurdu. İkrime, ya Muhammed, beni neye davet ediyorsun diye sordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, seni Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahadet etmene, namaz kılmaya, zekat vermeye, oruç tutmaya, hac etmeye ve şöyle şöyle yapmaya davet ediyorum buyurup İslam'ın esaslarını ve ahlakını beyan ettiler. Bunun üzerine İkrime, vallahi sen ancak hak ve gerçek olana, güzel ve iyi olana davet ediyorsun. Vallahi davet ettiğin şeylere, davete başlamadan önce de sen içimizde sözü en doğru olanımız, iyilik yönünden en iyimizdin. Ben şahadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam İkrime'nin iman iklimine girmesine çok sevindi. İkrime, ya Resulallah, bana söyleyebileceğin en hayırlı bir şeyi öğret dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şahadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şahadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür dersin buyurdu. İkrime, bundan sonra ne diyeyim ey Allah'ın peygamberi diye sordu. Peygamber Efendimiz, Allah'ı şahit tutarım ve burada bulunanları da şahit tutarım ki ben Müslümanım, muhacirim ve mücahidim dersin buyurdu. İkrime de aynen bu manaları dile getiriyordu. Daha sonra İkrime içindeki yangını dile getiriyordu. Yılların cürümlerinden oluşan yangını dile getiriyordu. Ya Resulallah, sana karşı yaptığım bütün düşmanlıklar, şirkin yayılması ve üstün gelinmesi arzusuyla sana karşı attığım bütün adımlar, sana karşı geldiğim bütün yerler, senin yüzüne karşı veya arkandan sarf ettiğim bütün sözler sebebiyle benim için Allah-u Teala'dan mağfiret dilemeni istiyorum diyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ey Allah'ım,
onun bana karşı yaptığı bütün düşmanlıklardan, senin yolundan çevirmek maksadıyla gittiği, içinde erişeceği yere kadar adım attığı ve bununla da senin nurunu söndürmeye arzuladığı her yerdeki tutum ve davranışlarından oluşan günahlarını bağışla. Onun aleyhime, yüzüme karşı veya arkamdan işlediği bütün kötülükleri de bağışla diye dua ediyordu. İkrime tam bir manevi iklimi terennüm ediyordu. Kalbi dalga dalga tatlı bir halevet içerisindeydi. Kalbinin bu denli hafiflediğini ilk defa hissediyor, yaşıyordu. Hayatı duya duya yaşamak iklimindeydi. İkrime Peygamber Efendimiz'e kalbi dolduran bir manayı dile getiriyordu. Bunu söylemekten kendini alamıyordu. Ey Allah'ın peygamberi diyordu. Vallahi Allah'ın kullarını Allah'ın yolundan çevirmek için harcadığımın iki katını Allah yolunda harcamadıkça, Allah yolundan çevirmek için yaptığım savaşların iki katını da Allah yolunda yapmadıkça geri durmayacağım diyordu. Bir rivayete göre İkrime Peygamber Efendimiz'in huzuruna girince Efendimiz hemen ayağa kalktılar, İkrime'ye doğru yürüdüler, kucaklarını açarak "Hoş geldin ey suvari muhacir" buyurdular. İkrime iman iklimine giriyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz'in deryalardan da engin olan gönlünü fark eden İkrime, kalbine hakim olamıyor, alemlere rahmet olana yöneliyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk karşılaşmalarında İkrime'yi asırlık bir dost gibi karşılıyor, kucaklıyor, onun gelişine seviniyor, onun için Rabbi Rahim'inden bağışlanma diliyordu. Hazreti İkrime imanın lezzetini tadıyor ve "Ne söyleyeyim ya Resulallah" dediğinde "Ben Müslümanım, muhacirim ve mücahidim dersin" buyuruyordu. Hazreti İkrime'nin yol haritası çiziliyordu. Önce İslam'ı özümseyecekti. Peygamber ikliminde bu gelişimi, bu tekamülü terennüm edecekti. Sonra peygamberin yanından ayrılmayacaktı. Yani muhacir olacaktı. Sonra da hayatında cihattan cihada koşacaktı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazyikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazyikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya
و اول الكلام في الاخره و في القبر اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0500

0: 06 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 84 27 0553 735 84 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: İnsanoğlu topraktan yaratılmıştır. Eğer toprak gibi alçak gönüllü olmazsa insan değildir. Sadiye Şirazi.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Özbal Boya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüze devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi, bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dop dolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadi dediler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı.

Ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin, onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman, eyvah, eyvah, bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu, şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek, biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o, mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim, o halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.özbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
6: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Aşk ölümcül bir hülyadır. Hülya tatlı bir andır. Süzülür dibine serve ağaçlarının, zambakların, sevda çimenlerinin. Dağlarda duman duman tütüyor sıla. Sıla'da garibin omuzlarına güvercin gibi konan, sadağında mum çiçeği, serzeniş, mızrakları cazibesiyle kıran, saçları darmadağın bitimsiz bir hicrandır. Nefettan sarayların cilvekar yalnızlığı, ne de bezirganları küçümseyen sultandır. Gezinir içimizde

Ne gün başımı alıp gitsem karanlıklara, çıkıyor bir köşeden karşıma kelebekler. Onlar da bir derbeder gibi mahrum öteden, onlar da tam yerine bakıp Hülya'yı bekler. Beyhude hekimlerin ülkesinde bir şehir, çıkmaz sokaklarını düşlerimize açan, bir sahura yıldızı gibi göklerde uçan, köpüksüz anıların sihriyle akan nehir. Varlığı bestenigâr, yokluğu deniz gibi, gönül safkan bir vefa atlasında şahlanır, asil fırtınalarda kaybolan bir iz gibi, çölde aşk suretinde bir ahu peydahlanır. Kum yaldızlı giysiler içinde meşhur güzel, ay öper eğilerek çölün yanaklarını, ufukların delisi soluk bir beniz gibi, bir sayeban altında yürür hazinesine, kâh takılır uzaktan bir belanın sesine, kâh yüzü yıldızlara benzeyen bir rüyadır, bin tepede bayrağı dalgalanır Leyla'nın, oysa aşk karanlıkta ölümcül bir hülyadır.

0: Onlar Allah'ın rızasını, Allah'ın sevgisini her şeyin üstünde tutarlar. Tasavvuf tarihinin müstesna simalarından Rabiatül Adeviye bir defasında Rabbine şöyle yakarıyordu:
1: "Sen tatlı ol da bütün hayat zehir olsun. Sen razı ol da bütün insanlar öfkeyle dolsun. Benim aram yeter ki iyi olsun seninle, isterse harap olsun sonra bütün alemle. Dost olursam eğer seninle ben, gerisi hep boştur. Toprağın üstündeki her şey elbet toprak olacaktır."

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: İnsanoğlu topraktan yaratılmıştır. Eğer toprak gibi alçak gönüllü olmazsa insan değildir. Sadiye Şirazi.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere ilk olarak El-Muhyi Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. El-Muhyi can bağışlayan, sağlık veren, dirilten, kalpleri dalaletten kurtarıp iman ve zikirle dirilten, hayat veren demektir. Araf suresi. De ki, ey insanlar, ben sizin hepinize Allah'ın gönderdiği Resulüyüm. O Allah ki göklerin ve yerin bütün mülkü O'nundur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öldüren de, dirilten de O'dur. O halde Allah'a ve O'nun sözlerine iman etmekte olan o ümmi nebi olan Resulüne iman edin ve O'na uyun ki doğru yolu bulmuş olasınız. Aziz dinleyenlerimiz, O yüceler yücesine ruhlar aleminde, evet sen bizim Rabbimizsin diyerek verdiğimiz sözü tutup tutamayacağımızı denemek için Allah Celle Celaluhu yeryüzünü yarattı ve binbir nimetle döşeyip teçhizatlandırdı. Ve yeryüzüne mahiyeti kendince bilinen, bizim için ise gayb olan bir kitapta, yani levh-i mahfuzda yazılı bir zamana kadar da ömür verdi. Hazreti Adem babamızdan bu yana asırlardır insanoğlu Allah Celle Celaluhu'nun kendisi için takdir ettiği ömür süresince bu dünya yüzünde ağırlanıp imtihana çekiliyor. İbretle bakacak olursak, dünyanın devasa bir kazan gibi dolup dolup boşaldığını görürüz. Bir alemden gelip kainat denizinde yüzen dünya adlı gemide bir süre konaklayıp daha sonra yine bir başka aleme göçüşün adıdır hayat. El-Muhyi'dir o, hayatı verendir. Anne ve babadan gelen spermin ve iki hücrenin ol emriyle birleşmesinden sonra başlayan muhteşem yaratılış programının ilk perdesi Rahim adlı konakta yaşanır. Er-Rahim olan Allah'ın o merhamet sanağı isminin anne adlı sevgili vücuttaki tecelligahıdır o rahimler. Bir bebeğin doğuşuna tanık olabilmiş şanslılardan iseniz, o doğumu ancak yardımcı olunduğunu, kimsenin, hiç kimsenin gücünün doğum anını ne bir dakika öne ne de bir dakika sonraya almaya gücünün yetmeyeceğini elbette hissedeceksiniz. Alınacak ilk nefesin anne karnındaki üç katmanlı karanlıklar içinden dünya yüzüne çıkıştaki ilk soluğun bile zamanı belirlidir. Zira o ilk nefesle birlikte yeni doğan insancığın hayat takvimi işlemeye başlar. Mürselat suresi. Biz sizi adi bir sudan yaratmadık mı?
onu sağlam bir yerde oturttuk. Belli bir süreye kadar demek ki biçimlendirmişiz. Ne güzel biçimlendireniz biz. O gün yalanlayanların vay haline. Aziz kardeşlerim, ilk çığlıkla hayat senaryosunun ikinci perdesi açılır. Sahnemiz dünyadır. Bir misafirhane misali ağırlar üzerinde insanoğlunu. Nice imtihanlar, acılar ağartır saçları, büker omuzları. Yeri gelir sevinç ve varlık imtihan aracı olur. Son nefes ile de bu perde kapanır. Üçüncü perde, toprağın ana kucağı gibi insana şefkatle açılmış, serin bağrında açılacaktır. Dünya hayatını Rabbine kavuşmak ve onun rızasına kavuşmak için yarışmakla geçirenlere Yüce Allah hayatları boyunca Muhyi isminin tecellilerini sunar. Rum Suresi. Şimdi bak Allah'ın rahmetinin eserlerine. Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphe yok ki O mutlaka ölüleri diriltir. O her şeye kadirdir buyurarak ölü gönülleri diriltecek tek kudretin kendisi olduğunu anlatır biz aciz kullarına. Medeniyetimizde kulaklarını hakikate tıkamış olanlara sağır, kalp gözü körelmiş olanlara, hakikati fark edemeyenlere de kör denilir. Rum Suresi. Çünkü sen ölülere işittiremezsin. O daveti arkalarına dönmüş giderlerken sağırlara da duyuramazsın buyurarak o merhametli Resul'e teselli verilir. Allah Celle Celaluhu'nun gönüllere yağdırdığı rahmet yağmurları vardır. Rahmet yağmurları çorak, kuru bir toprağın dirilişi gibi canlandırır gönülleri. Yüce Yaradan kullarını günah kirlerinden gözyaşları ve tevbelerle arındırır. O muhyi olanın bir rahmet nazarıyla küfür karanlıklarından hidayet nuruna kavuşulur. Sen ey el-muhyi olan Rabbimiz, ey sahibimiz, can verdin, soluk verdin, ömür verdin, yaşattın. Yardım et şu kullarına ömürlerinin son anında. Son anımızda yaşamımız senin için, namazımız senin için diyenlerden olalım. İzin ver Yüce Rabbimiz şu fakir gönüllere ki senin ganiliğinle zengin olsun ve hidayet servetini bulsun. El-Mumit Celle Celaluhu. El-Mumit, ölümü yaratan, ecelleri geldiğinde canlıları öldüren, mahlukuna bağışlamış olduğu his ve hareket enerjisini zamanı gelince kesen demektir. En'am Suresi. O kulları üzerinde hükümranlığı sürdürür ve size koruyucular gönderir. Sonunda sizden birinize ölüm geldiği vakit elçilerimiz hiç eksiklik yapmadan onun canını alırlar. Bilir miyiz? Her gün
ölümü yaşarız da bunun hiç farkında olmayız. Her gece yatağa girerken aslında bir anlamda ölüme yattığımızı hiç düşünmeyiz. Uyku ölümün küçük kardeşi değil midir? Uyku ölümün küçük kardeşi değil midir? İslam ahlakında sabaha hiç çıkmayacakmışçasına bilinçli yatmamız istenir. Hatta mümin vasiyeti yastığın altında olan kişi olarak da tanımlanır. İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen bir hadiste şöyle buyurulmaktadır: bir Müslümanın vasiyet etmek istediği bir şey olup da vasiyeti yanında yazılı olmadan iki gece geçirmesi doğru değildir. Pek çok dostumuzu uykusundan uyanmadan ebedi aleme yorcularız. Yine de unutur, gafletimize döneriz, hem de hiç farkında olmaksızın. En'am suresi. Sizi geceleyin ölü gibi uyutan, gündüzün ne yaptıklarınızı bilen, sonra ölüm anı gelinceye kadar gündüzleri sizi uyandırıp kaldıran O'dur. Sonunda da dönüşünüz ancak O'nadır. Sonra bütün yaptıklarınızı size O haber verecektir. Zümer Suresi. Allah o canları öldükleri zaman ölmeyenleri de uyuduklarında alır. Sonra haklarında ölüm hükmü verdiklerini alıkor. Diğerlerini de takdir edilmiş bir süreye kadar salıverir. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir topluluk için nice ibretler vardır. Yunus Suresi. O hem can veren hem can alandır ve hepiniz ona döndürülüp götürüleceksiniz. Câsiye Suresi. Ey Muhammed, de ki Allah sizi diriltir, sonra sizi O öldürür, sonra da geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde diriltip bir araya toplar. Fakat insanların çoğu bilmezler. Kıyamet Suresi. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Evet, bizim onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter. Ey Rabbimiz, sana bütün kalbimizle inanıyor ve şehadet ediyoruz ki sen varsın ve birsin. Ey Rabbimiz, ölüyü diriltmeye, diriyi öldürmeye kadirsin. Ey Rabbimiz, mahşer gününde bizleri toplayıp hesaba çekecek olan muhakkak sensin. Ne cennet ne cehennem gayemiz değil. Dileyene ver onu, benim istediğim sensin. Mahrum koma kulunu, bir kez tebessüm eyle yeter, kulum diye bak bana diyenlerden eyle. Ey Rabbimiz, ister cennetini al, İstersen at narına, biz seni dost bildik, dost kahreder mi dostuna? Tevbe Suresi. Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır,
ne de bir yardımcı. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: İnsanoğlu topraktan yaratılmıştır. Eğer toprak gibi alçak gönüllü olmazsa insan değildir. Sadiye Şirazi.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr.
2: Ya Cevat,
3: ya Cevat, ya Cevat.
2: Öylesine cömertsin ki keremine nihayet yok. Lütfuna bahane yok. İhsanına sınır yok. Yerden göğe her isteği yerine getirmekle hazinenden zerre eksilmez. Her varlığa her an rızık vermekle nimetlerinden damla eksilmez. Sen ki yeryüzünü nimet sofrası eyleyip baharı bir çiçek destesi gibi o sofraya koyar, kokularını nimetlerinin üstüne serpersin. Sana ihtiyacımı arz etmem, bana ağır gelmez. Sen ki gökleri yıldızlarla donatıp ışıklarını ve ateşlerini bakışıma süs eylersin. Sana acizimi arz etmem, bana ağır gelmez. Sen ki merhametinle varlığa erdirdin beni. Cömertliğin hiçliğe düşmeme izin vermez. Ebedi cennetine buyur et beni. Sen ki rahmetinle nimetleri tattırdın bana. Rahmetin nimetlerini geri almana izin vermez. Sonsuz nimetlere doyur beni. Sen ki gül yapraklarını kokularla bezer, bülbül sesleriyle süsler, şebnemlerle taçlandırırsın. Keremin kalbimin sevdasız kalmasına izin vermez. Ayrılıksız aşklara kavuştur beni.
3: Ya Deyyan,
2: varlığım sana dayanmaktadır. Başkaları varlığa muhtaç. Hayatımı sana borçluyum. Başkaları hayata muhtaç. Fakrımı sana söylerim. Başkaları ekmeğe muhtaç. Aczimi sana gösteririm. Başkaları kuvvete muhtaç. Deyyan sensin. Her anım senin sayendedir. Deyyan sensin. Hayatım senin hazinendedir. Deyyan sensin. Her iyilik sana bağlıdır. Deyyan sensin. Her güzel sana borçludur. Bilirim ki rahmetin kalbime ilaç, rahmetinle ödüllendir beni. Bilirim ki muhabbetin başıma taç, muhabbetinle sevindir beni. Bilirim ki günahım bağışlamana vesiledir, bağışla beni. Bilirim ki senin lütfun yoksa cennet de viranedir, lütfuna kandır beni.
3: Ya Enis,
4: ya Enis, ya Enis.
2: Senin yakınlığınla gökler ve yer buluşur. Senin izninle kalpler birbirine ısınır. Yakınlığın olmasa alev üşür. Ünsiyet vermezsen kalpler küsüşür. Kalplere aşkı koyan sensin. Dağı dağa kavuşur. kavuşturan sensin. Güneşi gözüme nur eyleyen sensin. Gökleri başıma tac eyleyen sensin. Dikeni güle dost eyleyen sensin. Gülü dikene süs eyleyen sensin. Sensiz, çaresiz ve yalnızım. Senden ünsiyet beklerim. Yakınlığına alıştır beni. Dostluklar ünsiyetinle sahihleşir. Keremine susadım. Dostlarının arasına al beni. Sensiz sular yakar dudağımı. Rahmet.

0: Taha 114. Peygamberimizin yapması istenen dua. Sonuçta aşkın olan Allah, mutlak otoritenin sahibi olarak mutlak hakikatin de kaynağıdır. Şu halde onun vahyi tamamıyla sana ulaştırılmadan önce Kur'an hakkında tez canlı davranarak sonuç çıkarma. Fakat
1: Rabbim, ilmimi arttır.

takva sahibi olmak hayatın her döneminde güzel. Ama fırsatlar çağı gençlikte bir başka güzel. Güce, kuvvete, güzelliğe rağmen günahlardan sakınanların mükafatı ebedi mutluluk. Hayatın baharı şeytana satılmazsa sonsuz bahar bir adım ötede. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halifeliği döneminde ibadet ehli, son derece takva sahibi bir genç vardı. Hazreti Ömer'in hayret ve takdirle izlediği bu gencin kalbi Allah ve Resulünün sevgisiyle doluydu. Vakit namazlarında cemaati kaçırmaz, namazdan çıkar çıkmaz evine döner ve ihtiyar babasının hizmetini görürdü. Bu gencin evine giden yolu bir kadının kapısının önünden geçiyordu. Kadın her defasında gencin yoluna çıkarak çirkin tekliflerde bulunuyor, fakat genç Allah korkusundan ona iltifat etmiyordu. Yine bir gün yatsı namazını kıldıktan sonra evine giderken kadın tekrar karşısına çıktı. Bu sefer bütün maharetini kullanarak genci kandırmayı başardı. Fakat genç, kadının ardı sıra eve girerken birdenbire Allahü Teala Hazretlerini hatırladı ve korkuyla dilinden şu ayet döküldü: "Takvaya erenler var ya, onlara şeytandan herhangi bir vesvese iliştiği zaman Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlayıp hemen gerçeği görürler." Araf suresi 201. ayeti kerime. Hemen ardından da bayılarak düştü. Kadın hizmetçisini çağırdı. Genci tutarak evinin önüne getirip koydular. Sonra da kapıyı çalarak babasına haber verdiler. Babası dışarı çıkınca oğlunu baygın bir vaziyette kapının önünde buldu. Komşulardan birkaçı genci tutup eve taşıdılar. Uzun bir müddet baygın kalan genç kendine gelince babası, "Evladım, neyin var, ne oldu?" diye sordu. Oğlu, "Bir şeyim yok." Babası tekrar sormaya devam etti. "Allah aşkına söyle," deyince oğlu başından geçenleri anlattı. Babası, "Hangi ayeti okumuştun?" diye sordu. Genç ayeti okudu ve tekrar kendinden geçti. Bir de baktılar ki genç ruhunu teslim etmiş. Bunun üzerine genci yıkadılar ve gece vakti götürüp gözyaşlarıyla defnettiler. Sabah olunca olay Hazreti Ömer'e bildirildi. Hazreti Ömer gencin babasına gelerek başsağlığı diledi ve "Bana niye haber vermedin?" diye sordu. Gencin babası, "Ey müminlerin emiri, vakit geceydi," dedi. Hazreti Ömer, "Bizi onun kabrine götürün," dedi. Hazreti Ömer ve beraberindekiler gencin kabrine geldiler. Hazreti Ömer radıyallahu anh, "Ey filan kişi, Rabbin makamında durmaktan korkanlara iki cennet var." Rahman suresi 46. ayet-i kerimeyi okudu. Kabirdeki gençten şu cevap geldi: "Ya Ömer, Rabbim cennette bana onları iki defa verdi."

balık değil, sanki bu bir okyanus. Tesbih etmekteydi karnında Yunus. Emir Hak'tan geldi, yuttuğunu kus. Tıpkı Yunus gibi avucunda taş, tesbih ediyordu sessiz ve yavaş. Bütün varlık onu tanır bilirdi. Davet etse ağaç yürür gelirdi. Yürürken toprakta izi kalırdı. Nübüvvetin nuru her şeyi bürür. Mucize olunca ağaçlar yürür. Nice bin kez dünya boşalıp dolmuş. Son Resul'le insan ufkunu bulmuş. Ağacın kökleri bir kalem olmuş. En güzel yazıyla anlatır onu. Bahtiyardır bence okuyan bunu. Süt annesi her an kol kanat germiş. Çocuk buya oynar kıra gidermiş. Bir ak bulut ona eşlik edermiş. Onunla birlikte gider dururmuş. Yakıcı güneşten onu korurmuş. Bu gerçeği bir de siz benden duyun. Yemin ederim ki yarılan ayın, Resul'e benzeyen yanı olayın, onun da mübarek kalbi yarılmış, iman hikmet konup sonra sarılmış. Sevr dağı bence dağlar yücesi, mağara önünden hicret gecesi, kafirlerin gelip geçti nicesi. İçeride peygamber bilemediler, kör oldu gözleri göremediler. Diz dize iki dost bu izbe yerde. Müşrikler yok diyor kimse içeride. Sanki gözlerine inmişti perde. Teselli ederdi Resul azimle, korkma Ebu Bekir, Allah bizimle. Böyle mucizeyi acep kim görmüş? Bir örümcek gelip ağını örmüş. Orada güvercin bir yuva kurmuş. Resulullah sakin, ne gam ne telaş. Müşrikler öfkeli, dolaş ha dolaş. Gönüller tevhidle buluşur bir gün. İnsanlar barışıp uzlaşır bir gün. Bu din hedefine ulaşır bir gün. Erişince Hak'tan bunca inayet, zırh üstüne zırh giymeye ne hacet. Neler çektim, neler dehrin elinden, ne sitemler duydum nadan dilinden. Tutmaz oldu kimsecikler elimden. İltica edince Resulullah'a, ne lütuflar gördüm şükür Allah'a. Bir ömür boyunca uğraştım durdum. Yıllar yılı nice hayaller kurdum. Dünya ve ahirete dair umudum onun sayesinde hep gerçek oldu. Gözüm gönlüm şimdi huzurla doldu. Bir tuzaktır evham, fasit çemberdir. Unutma ki o bir hak peygamberdir. Rüyada gördüğü gerçek haberdir. Onun duyduğunu herkes duyamaz. Gözü uyusa da kalbi uyumaz. Vahye gebe ruhu onu yakardı. Çıkıp derin derin ufka bakardı. Gördüğü rüyalar bir bir çıkardı. Rüya olgunluğun göstergesidir. Nübüvvet beşerin son rütbesidir.
insanlığı irşad etsinler diye, gaybın kapıları ancak Nebi'ye açılır, sunulur nice hediye. Peygamberlik haşa çabayla değil, dervişlik, sofuluk abayla değil. Her buyruğu onun derde devadır. Gül kokan nefesi cana şifadır. Ona lokman demek bence hatadır. Kime dokunduysa mübarek eli, şifaya kavuştu bir nice deli. Görülmedik afet Hicaz'ı vurur, müthiş bir kuraklık kasar kavurur. Nihayet peygamber duaya durur. Duasıyla sanki gök iner yere, ola ki gafiller mucize göre. Niyaz eyledikçe ulu hazrete, inmiş sağanak yağmur aciz ümmete. Yağmur sele dönmüş, seller rahmete. Derya gibi seli görenler şaşmış, sanarlar ki arim göleti taşmış. Nola şu aczimi bir atabilsem, güç verip şiire ses katabilsem, mucizelerini anlatabilsem. Bana bir şey deme, duyamıyorum, onu anlatmaya doyamıyorum. Şiirde hikmet var diyordu Resul, kainatta nizam, her şeyde usul. İnsan için hedef kemale vusul. Ne kadar güzeldir inci dizince, değeri mi düşer dizilmeyince? Sanatkarın işi gerçekten zormuş, ruh sancılarıyla kıvranıp durmuş, onu övmek için hayaller kurmuş. Nerede peygamberlerin yüksek meali, nerede şairlerin kısır hayali?

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim A, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat: 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği: 0533 925 8775 0533

0: 0-925-87-75.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342-322-0444 322-0444 perayeşilçınar.com.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Âl-ı İmran 35-36. Hannenin, Meryem'in annesinin duası. Hani İmran'ın kadını demişti ki,
1: Rabbim, karnımdaki çocuğu özgürce sana adadım. Benden kabul buyur. Çünkü sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.
0: Fakat çocuğu doğurunca dedi ki,
1: Rabbim, onu kız doğurdum.
0: Oysa Allah onun ne doğurduğunu ve kızın erkek gibi olamayacağını çok iyi biliyordu.
1: Ve adını Meryem koydum. Ve ben onu ve onun soyunu lanetlenmiş şeytanın şerrinden sana ısmarlarım.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lana illa ma fahamtana innaka entel cevvadul kerim. Ve ufevvidu emri ilallah. İnnallâhe basîrun bil ibad. Sadakallâhul azîm. 29. mektup, 2. risale olan 2. kısım, Ramazan-ı Şerif'e dairdir. 1. kısmın ahirinde, az önce yani sonunda, Şeair-i İslamiye'den bir nebze bahsedildiğinden, Şeair'in içinde en parlak ve muhteşem olan Ramazan-ı Şerif'e dair olan bu 2. kısımda, bir kısım hikmetleri zikredilecektir. Bu 2. kısım Ramazan-ı Şerif'in pek çok hikmetlerinden 9 hikmeti beyan eden 9 nüktedir. Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'ânu huden linnâsi ve beyyinâtin minel hudâ vel furkân. Sadakallahul azim. Ramazan ayı insanlar için hidayet olan Allah'ın doğru yolunu ve hak ile batılı ayıran apaçık delilleri içeren Kur'an'ın indirildiği aydır. Birinci nükte. Ramazan-ı Şerif'teki savm yani oruç İslamiyet'in Erkan-ı Hamsesinin 5 rüknünün birincilerindendir. Hem Şeair-i İslamiye'nin azamlarındandır, büyüklerindendir. İşte Ramazan-ı Şerif'teki orucun çok hikmetleri hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine hem insanın hayat-ı içtimaiyesine toplum hayatına, hem hayatı şahsiyesine, hem nefsin terbiyesine, hem ni'am-ı ilahiyenin, ilahi nimetlerin şükrüne bakar hikmetleri var. Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasında orucun çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, zemin yüzünü bir sofra-i nimet suretinde halk ettiği, Cenab-ı Hak zemin yüzünü, şu dünyamızı, yeryüzünü bir sofra-i nimet suretinde halk ettiği, yarattığı ve bütün enva-i nimeti, bütün nimet çeşitlerini o sofrada min haythu la yahtesib bir tarzda o sofraya dizdiği cihetle, yani umulmadık, beklenmedik, hesapsız bir şekilde şu yeryüzü sofrasında Rabbimizin bize ihsan ettiği ne kadar gıdalar, ne kadar yiyecekler, meyveler, sebzeler vesaire var, hepimiz biliyoruz. Kemal-i rububiyetini ve rahmaniyet ve rahimiyetini Cenab-ı Hak ne kadar mükemmel bir terbiye edici, besleyici ve kişi varlık gözetmeksizin rızık verici ve merhamet edici olduğunu o vaziyetiyle ifade ediyor. İnsanlar gaflet perdesi altında ve esbab dairesinde, sebepler dairesinde o vaziyetin ifade ettiği hakikati tam göremiyor, bazen unutuyor.
Ramazan-ı Şerif'te ise ehli iman, inananlar birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Birden muntazam bir ordu hükmüne geçer bütün müminler. Sultan-ı Ezeli'nin ziyafetine davet edilmiş bir surette, akşama yakın buyurunuz emrini bekliyorlar gibi bir tavr-ı ubudiyetkârâne göstermeleri, iftar sofralarını hatırlayalım değerli kardeşlerim. Sofra seriliyor, üzerine bütün yemekler, gıdalar konuluyor, meşrubatlar konuluyor. Ama bütün müminler ne yapıyor? Adeta Cenab-ı Hakk'ın buyurunuz emrini bekliyor. Muntazam bir ordu nasıl komutanının hareket et emrini beklerse, efendim yürü emrini beklerse, Ramazan-ı Şerif'te bütün müminler de Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine buyur etmesini, büyük bir kulluk şuuru içerisinde göstermeleri, o şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı vüsatli ve azametli ve intizamlı bir ubudiyetle mukabele ediyorlar. Acaba böyle ulvi ubudiyete, böyle büyük kulluğa ve şerefi keramete iştirak etmeyen insanlar insan ismine layık mıdırlar? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kendi emrine itaate çağırıyor, kainatı bir sofra suretinde halk ediyor, bütün nimetleri o sofraya diziyor, buyurun benim emirlerim dairesinde misafirim olun diyor ve kendi yarattığı beşer de eğer onun davetine, kulluğuna iştirak etmezse insan ismine layık mıdırlar? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu her günümüzü Ramazan şuurunda eylesin. Yani Ramazan-ı Şerif de açlık vesilesiyle nasıl nimetlerin kadri kıymeti biliniyorsa bize öyle bir şuur ihsan etsin ki Rabbimiz her an ve her gün bize verilen nimetlerin şuurunu idrak edelim. Değerli kardeşlerim, bugünkü Nur Saati programımızda bu kadar. İnşallah bir sonraki programımızda ikinci nüktede sizlerle beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

Beyhullar Şahı, sen eylesem ferman, canımı yoluna eylesem kurban. Gönlüm arzusu bu dildeki efkan, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim. Yaremi sarma senden özge el, yarama sevdiğim sarma sen gel. Dilde de canda da yok başka emel, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim. Çeşmemi firkatin eyledi giryan, bağrımı hasretin eyledi al kan. Varımı şefkatin eyledi talan, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim. Görmeden üstüne eyledin mail, aklımı fikrimi eyledin zail. Mihnetine razı cevrine kail, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim. Hulusi, Hulusi unutup kavmi kardeşi, dideden akıtıp kan ile yaşı, yoluna sarf edip can ile başı, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi.

0: 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Aracınız emin ellerde.
4: Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.

0: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: İnsanoğlu topraktan yaratılmıştır. Eğer toprak gibi alçak gönüllü olmazsa insan değildir. Sadiye Şirazi.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr.

beni. Terk eylemenin çaresi yoktur. Hem faili haktır. Maşuk olanın aşıkına cilvesi çoktur. Gamzeleri oktur. Aşıklığıma gözlerimin yaşı tanıktır. Kana boyanıktır. Üftadelerin didesi huğun, bağrı yanıktır. Her dem uyanıktır. Dil şehrine kaydolalı sevdayı dilara, yaktı beni nara. Ben deyledi zülfün beni Mansur gibi dara, düşürdü bu zara. Takdir-i ezel böyleymiş, gayrı ne çare, yalvarmalı yâre. Sabreyle gönül, Hüsnili'nin babı açıktır, ihsanı da çoktur. Aşufte değili, hasreti hicrana bırakma, dil şehrini yakma. Bir nim-i nikahın ile ateşlere yakma, hem hışm ile bakma. Var Hazreti Saniye kul ol, gayrıya bakma, her bir yana akma. Seyri sülük ehline de dergahı duraktır, aşkın da buraktır.

bir hande ile, arz-ı cemal eyle. Ubanım, aşkınla yan. Yoluna feda kılmaya kalmadı gümanım. İstersen al canım. Bari beni cellada ver, al boynuna kanım, mahveyle nişanım. Bilmem nesi var alemde, bu salih de kulundur, Mevlası tanıktır.

Allah'ım, yaşattığın ve yaşatacağın her şey için, lütfettiğin her şey için sana hamd ve senalar olsun. Yalnız sana inanır ve yalnız sana kulluk ederiz. Elini, rahmetini, mağfiretini ve merhametini üzerimizden eksik etme. Sen bize yetersin.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
4: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
7: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
8: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: İsra 110-111. Müminlerin yapması istenen dua. De ki, ister Allah diye yalvarıp yakarın, ister Rahman diye. Ona hangi biriyle yalvarırsanız yalvarın. Ama unutmayın ki en güzel, en mükemmel niteliklerin tamamı ona layıktır. İmdi ey muhatap, sen de yalvarıp yakarırken ne sesini aşırı yükselt ne de aşırı kız. Bu ikisi arasında dengeli bir yol tut ve de ki,
1: övgülerin tamamı kendisi için çocuk edinmeyen, mutlak otoritesine ortak olacak hiçbir var.

0: varlık bulunmayan, güçsüzlük ve düşkünlükten dolayı bir yar ve yardımcıya ihtiyaç duymayan Allah'a aittir.
1: Nihayet sınırsız büyüklüğünü anarak onu hep yücelt.

Canım efendim, ne olurdu Rabbim, mağaranın kapısında ağ ören örümcek olsaydım, mübarek vücudunda iz bırakan, altında yattığın hasır olsaydım, açlıktan mübarek karnına bağladığın iki taştan biri de ben olsaydım, Uhud'da kırılan mübarek dişin yerine kırılan ben olsaydım, yetimlerin başını okşayıp onlara babalık yaptığında senin gül yüzünü görebilmek için yanında bir yetim çocuk da ben olsaydım, mescitte hutbeleri okurken yanından ayrıldığında ağlayan kuru hurma kütüğü de ben olsaydım, seni görebilmek için gelen, seni görmeden dönen Veysel Karani'nin giydiği hırkan da ben olsaydım, senin kokunun olduğu örtüsüz gülde dikeninde ben olsaydım, Miraç'a çıkarken mahzun Mescid-i Aksa'da üzerine bastığın taş da ben olsaydım, kabrinin üzerinde uçan bir güvercin de ben olsaydım, bunların hiçbiri olamadım Rabbim, nasip et de ona layık bir ümmet olayım.

Atası İbrahim, soyu ne güzel. Tertemiz mayası, huyu ne güzel. Servilerde hayran, boyu ne güzel. Müjde dostlar, müjde. Doğdu o güzel. Başlangıcı ne hoş, sonu ne güzel. Olayları doğru okuyan Persler diyordu ki gece gündüzü besler. Uyarıdır bize bu gelen sesler. Uyan İran, uyan. Uyuyor musun? Gelen Hakk'ın sesi duyuyor musun? Talih-i Kisra'nın ona darıldı. Sarayının sütunları yarıldı. Adamları birer birer dağıldı. Bekle gör vaktini ey köhne İran. Kurtaramaz seni Şah Enuşirvan. Bütün mecusiler şaşkına döndü. Taptıkları ateş ansızın söndü. Öfkeyle mubetler hayli dövündü. Nehrin uğradığı deprem müthişti. Hem kaynağı hem yatağı değişti. Kaynıyordu İran, pek huzursuzdu. Savalılar üzgün ve umutsuzdu. Gölleri kurumuş, Sava susuzdu. Koşup suya giden eli boş döndü. Susuz Savalılar çılgına döndü. Neler oldu o gün bir düşün hele. Doğumu aleme saldı velvele. Ola ki insanlık kendine gele. Ateş su kesildi bir anda sanki. Sular ateş olup yaktı inan ki. Cinler sevincinden çığlık atıyor. Yükselen nur ruha neşe katıyor. Batılın yıldızı sönmüş batıyor. Artık cihan hep şen, güldür, çemendir. Madde ve manada hak egemendir. Arif her olaydan bir şeyler sezer. Gafiller yer, içer, avare gezer. Uyarıya kulak veren ne gezer? Sağırdırlar sanki, kördü gözleri. Karanlıktı gece ve gündüzleri. Kâhinler kavmini uyarıyordu. Bu din böyle devam etmez diyordu. Gelin Hakk'a diye yalvarıyordu. Yürekler pas tutmuş, silemediler. Hak nedir, batıl ne, bilemediler. Yere serilmişti Kâbe'de putlar. Şaşkındı müşrikler, kırık umutlar. Kainatsa yeni doğuşu kutlar. Yıldızlarda cümbüş, kayan kayana. Her şeyde ibret var, fakat duyana. Vahiy kapısını şükür açana. Artık geçit yoktur nifak saçana. Şeytanlarda panik, kaçan kaçana. Zaman zaman iblis kursa da pusu, daha tutunamaz şeytan ordusu. Kaçıp kurtulmaya yoktu ferleri, sanki Ebrehe'nin yiğit erleri. Hayrete düşürdü hep görenleri, Resul'ün attığı çakıl taşları. Nasıl eğdirmişti mağrur başları.

0: Ahye gebe ruhu onu yakardı. Çıkıp derin derin ufka bakardı. Gördüğü rüyalar bir bir çıkardı. Rüya olgunluğun göstergesidir. Nübüvvet beşerin son rütbesidir.
1: Hasret ateşine yanmaktan mı ki? Aşkın neşesine kanmaktan mı ki? Selamlı dostları anmaktan mı ki? Kanlı gözyaşları akar gözümden. Aşıksın ey gönül belli yüzünden. Hasret ateşine yanmaktan mı ki? Aşkın neşesine kanmaktan mı ki? Selamlı dostları anmaktan mı ki? Kanlı gözyaşları akar gözünden. Aşıksın ey gönül belli yüzünden. Ruhunda duyduğun hala o sesti. Neylersin engeller yolunu kesti? Yoksa Kazıma'dan rüzgar mı esti? Çakan şimşek miydi ızam dağından? Haber mi getirdi nur kaynağından? Öyle işlisin ki gören şaşıyor. Dur dedikçe gözyaşların taşıyor. Kendine gel desen kalbin coşuyor. Ağlasan da inlesen de yeridir. İnsan değil bu aşk dağlar eritir. Paslanan dağlardan güneş batarken, dalgın dalgın ufuklara bakarken, ıstırapla gözyaşları akarken, aşık sanır mı ki aşk gizli kalır? Arifler aşığı yüzünden tanır. Virane görünce yar otağını, aşktır hatırlatan sevgi çağını, sorgun ağacıyla alem dağını, anar anar uyku girmez gözlere, bakar ağlar dosttan kalan izlere. İnkar edemezsin artık bu işi, besbelli ki kısarmış aşkın ateşi. Sapsarı bir çehre, akan gözyaşı. İki adil şahit olduktan sonra, gül benzin sararıp solduktan sonra. Bu aşkın elinden nolmuşsun gönül. Henüz gonca iken solmuşsun gönül. Izdıraba sahne olmuşsun gönül. Kan çanağı gözler, sapsarı çehre, daha böyle aşık gelmedi dehre. Gece geldi sevgilimin hayali, beni benden aldı onur cemali. Tatmayan bilmezmiş bu mutlu hali. Aşksız geçen her an ömre ziyandır. Sevgide hem lezzet hem elem vardır. Sevda derler buna, can dayanır mı? Diz çöksem, yalvarsam yar inanır mı? Aşık olan kimse hiç kınanır mı? Uzreliler gibi aşıkım diye dillere düşürüp kınamak niye? Birden can evime saplandı bir ok. Halim sence malum, İstırabım çok. Benim kovucudan saklım gizlim yok. Neler çektim neler saymakla bitmez. Gönül yarasına merhem kar etmez. Sevdadır bu canım, artırır derdin. İçin için yakar inletir derdin. Sen bana en içten öğütler verdin. Ne çare, sağırdır aşık eşitmez. Verilen öğüde aldırış etmez. Simsiyah saçlarım tel tel ağardı. Dile gelip her tel beni uyardı. Sağır bile bu ikazı duyardı. Bunca uyarıyı hep yalanladım. Fakat doğru imiş, çok geç anladım.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
4: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
5: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi.

0: Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 04 44 322 04 44 perayeşilcinar.com.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halik-i Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

Kurudu zalimin bahçesi bağı, önünde eğildi Arafat dağı, sana kapı oldu örümcek ağı. Rabbim seni sevdi, seni kolladı, Rabbim seni bizlere rahmet yolladı. Sahabeler gece gündüz kapında yattı, gözlerindeki yaşlar sel oldu, aktı. Lehebin dikenleri kendine battı. Rabbim seni sevdi, seni kolladı. Rabbim seni bizlere rahmet yolladı. Kervanın konulara batıp çıkarken, Şam ilinde soysuzlar pusu kurarken, göğsünde sönmeyen bir ateş varken, Rabbim seni sevdi, seni kolladı. Rabbim seni bizlere rahmet yolladı. Ellerinde yitirdin küçük Kasım'ı, kim tutar ki senin gibi baba yasını, gözünde görmeden bir gözyaşını. Rabbim seni sevdi, seni kolladı. Rabbim seni bizlere rahmet yolladı. Rahmet yolladı. Babasız doğdun, yetim büyüdün, Abdülmuttalip'le çölde yürüdün, Ebu Cehil'in yüzüne baktığı o gün, Rabbim seni sevdi, seni kolladı. Rabbim seni bizlere rahmet yolladı. Zalimin gözleri zulme uyandı, Uhud'un etekleri kana bulandı, ümmetinin yüreği aşkınla yandı. Rabbim seni sevdi, seni kolladı. Rabbim seni bizlere rahmet yolladı. Rahmet yolladı. Senin sahabelerine adın soruldu, Muhammed denildi, sular duruldu. Seni görmeyen gözlerim sana vuruldu. Rabbim seni sevdi, seni kolladı. Rabbim seni bizlere rahmet yolladı. Rabbim seni bizlere rahmet

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: İnsanoğlu topraktan yaratılmıştır. Eğer toprak gibi alçak gönüllü olmazsa insan değildir. Sadiye Şirazi.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

kendi gözyaşım. Ağladım. Ağladım, mumlar bitti. Ağladım, namaz kıldım. Bitirdi beni vardığım rükular. Sende Muhammed-i Yesu'yu aradım. Ey Kudüs, ey peygamberler kokusu, ey yerin göklere en yakın avlusu. Ey Kudüs, ey yolların ışığı, ey parmaklarını yakan güzel çocuk, ey peygamberin geçtiği gölgeli ova, hüzünlü gözlerinle ey kentlerin incisi, acıdır cadde taşları, acıdır müezzin sesleri. Ey Kudüs, ey sevdaya bürünen güzel. Kimdir kıyamet kilisesinde çalan çanları, pazar sabahları? Kim getirir çocuklara oyunları, milat gece yarıları? Ey Kudüs, ey kentlerin acılısı, ey göz kapakları arasında kabaran büyük gözyaşı damlası, kim durdurur düşmanları? Sana karşı ey dinlerin gerdanlığı, kim siler kanları duvar taşlarından? İncil'i kim kurtarır? Kur'an'ı kim kurtarır? Kim kurtarır İsa'yı öldürenlerden? İnsanı kim kurtarır? Ey Kudüs, ey kentim, ey Kudüs, ey sevgilim. Yarın çiçek açacak limon ağaçları. Açılıyor yeşil sümbüller, zeytinler. Gülüyor gözler, dönüyor giden güvercinler gene. Tertemiz masmavi göklere. Dönüyor çocuklar boyunlarına. Babalar oğullarla buluşuyor senin çiçekli tepelerinde. Ey zeytin ülkesi, ey selam ülkesi.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim. Mekke fethedilmişti. Şehirlerin kalbi gerçek yörüngesini bulmuştu. Allah'ın Resulü ile Allah'ın beyti vuslat etmişti. Bundan böyle müminler doğudan, batıdan, güneyden ve kuzeyden dalga dalga kalplerin şehrine akın akın geleceklerdi. Mekke fethediliyordu. Ebu Cehil'in oğlu İkrime Mekke'den kaçıyor, Cidde sahillerinden uzak diyarları hedefliyordu. Sahile ulaşacak, oradan da uzak diyarlara vasıl olacak ve kaybolup gidecekti. Yol kaybolma yoluydu. Başka yol görünmüyordu. İkrime'nin eşi Ümmü Hakim Peygamber Efendimiz'e geliyor. Ey Allah'ın peygamberi, İkrime senden korkarak kaçtı. Kendisini öldüreceğinizden korkuyor. Ona eman verseniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona eman verilmiştir buyurdu. Ümmü Hakim hemen yola çıkıyor, Muştu'yu İkrime'ye ulaştırmak istiyordu. Kölesiyle beraber çıktıkları yolculukta Ümmü Hakim yer yer sıkıntılara düçar oluyordu. Kölesi Ümmü Hakim'e tenha yerlerde sarkındılık etmeye kalkışıyor, Ümmü Hakim ise ustalıklı bir şekilde onu kendinden uzak tutuyor, böylece zorlu bir yolculukla Cidde sahillerine ulaşıyordu. İkrime gemiye binmek üzereydi. Gemici İkrime'nin Allah'tan başka ilaha dua ettiğini görünce, Allah'a karşı ihlaslı ol, başkasını araya karıştırma diyordu. İkrime gemiciye peki ne diyeyim diye sordu. Gemici Allah'tan başka ilah yoktur de diyordu. İkrime ise ben ancak bunun için kaçtım diyordu. Bu sırada Ümmü Hakim de gemiye ulaşmış oluyordu. İkrime'yi görünce ey amcamın oğlu, ben sana insanların akraba haklarını en çok gözeteni, insanların en iyisi ve en hayırlısı olan zatın yanından geliyorum. Senin için Allah'ın Resulünden eman aldım, sen emniyettesin diyordu. İkrime inanmakta zorlanıyordu. Kuşkular içindeydi. Öldürülmeyeceğinden emin olamıyordu. Müslümanlara yıllarca kan kusturmuştu. Nasıl bağışlanabilirdi? Bağışlandığından emin olamıyordu. Eşi Ümmü Hakim'e soruyordu, sen bu işi yaptın mı diyordu. Yani bu söylediğin nedenli gerçek, nedenli doğrudur diyordu. Ümmü Hakim ise evet, ben Allah'ın Resulü ile bizzat konuştum, sana eman verdi diyordu. İkrime hayretler içindeydi. Mutlak öldürülmesi gereken biri nasıl bağışlanırdı? Bu nasıl bir anlayıştı? Bu nasıl bir şeydi? Hayatta böyle bir durumun asla olamayacağı çok belliydi. Müslümanları öldürmüş bir insandı. Müslümanlara uzun yıllar işkence etmiş bir insandı. Müslümanları ablukada tutmuş, onların özgürlüklerini yok etmiş bir insandı. Oldum olası Müslümanlarla hep dalga geçmiş, onlara alaya almış, onları daima küçük görmüş bir insandı. Hatta Müslümanları insan yerine bile koymamış bir insan vardı. Evet, hayatta bu denli karanlık bir insanın aydınlık bir dünyaya hakkı olamazdı. Ama durum alemlere rahmet olanla alakalıysa, o zaman farklı bir dünya var demekti. O alemlere rahmetti. Rahmet bütün kirleri yıkardı. Karanlığı aydınlığa dönüştürürdü. Ağırlığın altında ezilen kalpleri üzerindeki ağırlığı kaldırır ve onları rahatlatırdı. Kalpleri hafifletirdi. Kalbi yürüyüşlere yol açardı, yol verirdi, yol olurdu. İkrime hayretler ediyor, kalbindeki olumsuzluklar süratle olumlu bir dönüşüm hali alıyordu.
Onun kalbi alemlere rahmet olana gıpte ediyor, ona hayran oluyor, ona yöreniyor, kalbi ona koşuyordu, ona akıyordu. Şimdi İkrime eşi Ümmü Hakim ile beraber Mekke-i Mükerreme yolundaydı. Kalbinde heyecan, halevet vardı. Eşi Ümmü Hakim ile konuşa konuşa yolun bir an evvel bitmesini istiyordu. Bir ara eşine, Ümmü Hakim'e Mekke-i Mükerreme'den Cidde'ye gelirken yolda sıkıntılar yaşayıp yaşamadığını soruyordu. Ümmü Hakim kölesinin hallerini dile getirmekten kendini alamadı. İkrime kölenin yapmak istediklerini Ümmü Hakim'den dinleyince kanı beynine sıçrıyordu. Hemen kılıcını sıyırıyor ve köleyi oracıkta öldürüyordu. Yolculuk sürüyordu. Yolculuk sürürken ilginç bir olay vuku buluyordu. İkrime eşi Ümmü Hakim ile birlikte olmak istiyordu. Ama Ümmü Hakim İkrime'nin hiç beklemediği bir tavır ortaya koyuyordu. Ümmü Hakim sen kafirsin, ben Müslümanım diyor ve böyle bir ilişkinin olamayacağını dile getiriyordu. İkrime şaşırıyor ve şunu söylemekten kendini alamıyordu. Seni benden men eden şey hakikaten büyük bir şey. İki yolcu yoluna devam ediyordu. Mekke-i Mükerreme'ye yaklaşıyorlardı. İkrime'nin kalp atışları yükseliyordu. Allah'ın Resulüne yaklaşıyordu. İkrime'nin gelmekte olduğu Peygamber Efendimiz'e haber verildi. Allah'ın Resulü bu vesileyle bir esas öğretiyordu. Şerefli arkadaşlarına ve onların şahsında ümmetine hitap ediyordu. İkrime sizin yanınıza mümin ve muhacir olarak geliyor. Sakın onun babası hakkında kötü söz söylemeyin. Çünkü ölü hakkında kötü söz söylemek diriyi üzer, ölüye bir şey eriştirmez buyuruyordu. Artık yolcular Allah'ın Resulüne vuslat ediyorlardı. Peygamber Efendimiz İkrime'yi görünce hemen kalkıyor, onu kucaklıyor, buyur ediyor, sonra kendileri oturuyordu. Ümmü Hakim'in yüzü peçeliydi. İkrime, ya Muhammed, bu zevcem senin bana emen verdiğini söyledi. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz doğru söylemiş, sana eman verilmiştir buyurdu. İkrime, ya Muhammed, beni neye davet ediyorsun diye sordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, seni Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahadet etmene, namaz kılmaya, zekat vermeye, oruç tutmaya, hac etmeye ve şöyle şöyle yapmaya davet ediyorum buyurup İslam'ın esaslarını ve ahlakını beyan ettiler. Bunun üzerine İkrime, vallahi sen ancak hak ve gerçek olana, güzel ve iyi olana davet ediyorsun. Vallahi davet ettiğin şeylere, davete başlamadan önce de sen içimizde sözü en doğru olanımız, iyilik yönünden en iyimizdin. Ben şahadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam İkrime'nin iman iklimine girmesine çok sevindi. İkrime, ya Resulallah, bana söyleyebileceğin en hayırlı bir şeyi öğret dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şahadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şahadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür dersin buyurdu. İkrime, bundan sonra ne diyeyim ey Allah'ın peygamberi diye sordu. Peygamber Efendimiz, Allah'ı şahit tutarım ve burada bulunanları da şahit tutarım ki ben Müslümanım, muhacirim ve mücahidim dersin buyurdu. İkrime de aynen bu manaları dile getiriyordu. Daha sonra İkrime içindeki yangını dile getiriyordu. Yılların cürümlerinden oluşan yangını dile getiriyordu. Ya Resulallah, sana karşı yaptığım bütün düşmanlıklar, şirkin yayılması ve üstün gelinmesi arzusuyla sana karşı attığım bütün adımlar, sana karşı geldiğim bütün yerler, senin yüzüne karşı veya arkandan sarf ettiğim bütün sözler sebebiyle benim için Allah-u Teala'dan mağfiret dilemeni istiyorum diyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ey Allah'ım,
onun bana karşı yaptığı bütün düşmanlıklardan, senin yolundan çevirmek maksadıyla gittiği, içinde erişeceği yere kadar adım attığı ve bununla da senin nurunu söndürmeye arzuladığı her yerdeki tutum ve davranışlarından oluşan günahlarını bağışla. Onun aleyhime, yüzüme karşı veya arkamdan işlediği bütün kötülükleri de bağışla diye dua ediyordu. İkrime tam bir manevi iklimi terennim ediyordu. Kalbi dalga dalga tatlı bir halevet içerisindeydi. Kalbinin bu denli hafiflediğini ilk defa hissediyor, yaşıyordu. Hayatı duya duya yaşamak iklimindeydi. İkrime Peygamber Efendimiz'e kalbi dolduran bir manayı dile getiriyordu. Bunu söylemekten kendini alamıyordu. Ey Allah'ın peygamberi diyordu. Vallahi Allah'ın kullarını Allah'ın yolundan çevirmek için harcadığımın iki katını Allah yolunda harcamadıkça, Allah yolundan çevirmek için yaptığım savaşların iki katını da Allah yolunda yapmadıkça geri durmayacağım diyordu. Bir rivayete göre İkrime Peygamber Efendimiz'in huzuruna girince Efendimiz hemen ayağa kalktılar, İkrime'ye doğru yürüdüler, kucaklarını açarak "Hoş geldin ey suvari muhacir" buyurdular. İkrime iman iklimine giriyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz'in deryalardan da engin olan gönlünü fark eden İkrime, kalbine hakim olamıyor, alemlere rahmet olana yöneliyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk karşılaşmalarında İkrime'yi asırlık bir dost gibi karşılıyor, kucaklıyor, onun gelişine seviniyor, onun için Rabbi Rahim'inden bağışlanma diliyordu. Hazreti İkrime imanın lezzetini tadıyor ve "Ne söyleyeyim ya Resulallah" dediğinde "Ben Müslümanım, muhacirim ve mücahidim dersin" buyuruyordu. Hazreti İkrime'nin yol haritası çiziliyordu. Önce İslam'ı özümseyecekti. Peygamber ikliminde bu gelişimi, bu tekamülü terennüm edecekti. Sonra peygamberin yanından ayrılmayacaktı. Yani muhacir olacaktı. Sonra da hayatında cihattan cihada koşacaktı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Bakara Suresi 127-129. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in duası. İbrahim İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltirken şöyle yalvardılar:
1: Rabbimiz, kabul buyur bizden. Yalnız sensin tüm duaları işiten ve gönüllerdekini bilen de yalnız sen. Rabbimiz, bizi kayıtsız şartsız sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sürekli sana teslim olacak önder topluluklar var et. Bize nasıl kulluk yapacağımızı göster ve bizi affet. Hiç şüphe yok ki sen tövbeleri çokça kabul edensin. Rahmetle muamele edensin. Rabbimiz, onlar arasından kendilerine senin mesajını okuyacak, ilahi kelamı ve onu hayatın ölçüsü kılmayı öğretecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Çünkü yalnızca sensin işinde mükemmel olan ve sensin yaptığını yerli yerince yapan.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Şuara 169-173. Hazreti Lut'un duası.
1: Ya Rabbi, beni ve ailemi onların yapa geldiklerinin vebalinden kurtar.
0: Biz de onu ve ailesinin tamamını kurtardık. Ancak geride bir yaşlı kadın kaldı. Sonra geridekilerin hepsini helak ettik. Ve üzerlerine öyle bir yağmur yağdırdık ki, uyarılanların o yağmuru ne kötü bir yağmurdu.

Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tahaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı? Dedirir yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvam-ı beşer kaynıyor kum gibi. Mahşer mi? Hakikat mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında. Avustralya'yla beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tavuğuna da züldür bu rezil istila. Ah, o 20. asır yok mu? O mahluk-ı asil, ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe, hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab öyle müthiş ki eder her biri bir mülkü harap. Öteden saikalar parçalıyor afakı, beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin sönüyor göğsünün üstünde o arslan nefes.

Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak, boşanır sırtlara, vadilere sanak sanak. Saçıyor zırha bürünmüş de o namert eller, yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere, sürü halinde gezerken sayısız teyyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler, kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından, alınır kal'a mı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram? Çünkü tesisi ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevki-i müstahkemler, beşerin azmini tevkif edemez sun-i beşer. Bu göğüslerse hüdanın ebedi serhatti, o benim sun-i bedi'im, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi, bir baksana dağlar, taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki, kanın kurtarıyor tevhidi, Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desen sığmazsın. Her cümerç ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istia. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, sonra gök kubbeyi alsam da rida namı ile, kanayan dahtine çeksem bütün ecramı ile, mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan, sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken, gece mehtabı getirsem yanına, türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecr ile avizen ile briz etsem, tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana.

Sanki son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i kılıç arslan gibi iclaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın. Heyhat, sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber.

Ben Allah yolunda öldürülmeyi, sonra dirilip tekrar öldürülmeyi, sonra dirilip tekrar öldürülmeyi, sonra dirilip tekrar öldürülmeyi ve bunun hep böyle devam etmesini isterdim buyuran Allah Resulü, hem merhamet hem cihat peygamberiydi. O davasıyla dünya tarihinin en büyük inkılabını yapmış, cesareti, merhameti, önderliğiyle bütün insanlığa örnek teşkil etmiştir. Onu örnek ve önder alıp davasına sarılanlara ne mutlu. Ey kardeşim, Allah yolunda cihad et. Allah'tan korkuyorsan cihad et. Ki dünyanın ufukları senin olsun ve kavuş Rabbine. O senden razı olarak, sen de ondan. Ey kardeşim, kalk, gizlice yalvar Mevla'ya ve istiğfar et seher vakitlerinde. Coşkun akan ırmaklar gibi yaş akıt gözlerinden. Özlem dolu yaşlar cömertçe dökülsün gözlerinden. Ey kardeşim, hidayet rehberi Allah'ın kitabı, şerefimi yeniden verin diye nida ediyor. Ve sadece o değil, bütün kainat sesleniyor. O halde ey Müslüman, durma, haydi. Ey kardeşim, ben kainatın her tarafını melekler gibi hem daha da fazla gezeceğim. Kur'an zikrim oldu, onunla yaşar, onunla ölürüm. Ey kardeşim, Firdevs cennetini istersen eğer, can ve malı feda etmede cömert ol. Orası müminler için hurilerle birlikte en tatlı düğün evidir.

0: Sen zerrenin her dönüşüne her an yön verirsin. Sen yokluğumda ettiğim var olma duamın delilisin. Sen varlığı tereddütlerden kurtarıp en güzel hale yönlendirirsin. Beni doğru yola ilet. Yolunu göster bana. Yollarını açık et. Hidayetini ver bana. Şaşkınlığımı tedavi et. Delilini gönder bana. Kalbime nazar et. İstediklerimi ver bana. Beni yeniden var et. Cennetini ver bana.
1: Ya Hak,
0: sen gerçekler gerçeğisin. Senin hatırına gerçek olur gerçekler. Senin adaletinle doğrulur eğriler. Hakkın hakkı sendedir. Gerçeğin aslı sendedir. Haklıların hakkı senin yanındadır. Doğruların doğruluğu senin sayendedir. Hakkı hak bilmekle rızıklandır beni. Eğriltme kalbimi, saptırma aklımı.
1: Ya fa'il,
0: hiçbir şey kararında değil. Hayat bir gidip bir gelmededir. Varlığa gün yüzü yok. Varlık evi bir yıkılıp bir yapılmadadır. Hiçbir şey sabit değil. Zerreler var yok arasında salınmadadır. Hep dilediğin oldu. Şimdi dilediğindir olan. Şüphesiz ki dilediğin olacak. Razı olduğunu dile bana. Dilediğine razı eyle beni.
1: Ya Falik,
0: sen her şeyi yokluğun karanlığından sıyırıp alırsın. Hiçliğin kabuğunu yırtıp varlığa vardırırsın. Kalbime sevdalar koyar, ruhumu ebede açarsın. Meyvelendir şu kısa ömür ağacımı. Sonunda cennetine doğru eğir şu kısa ömür ağacımı. Sonunda cennetine doğru eğileyim. Dallanıp budaklanıp

0: mutluluklara aç kalbimi. Hüzünsüz ve korkusuz sevebileyim. Nefsimin kabında bırakma beni.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
3: Gönül hun oldu şevkinden. Boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana, dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez, figandım ya Resulallah. Cemalinle ferah naket, ki yandım ya Resulallah. Ya Resulallah, yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rûnumâsın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen. Cemalinle ferah naket ki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz ilahi nurun olmazsa, söner alem,

Yıllar ezel mesrurun olmazsa, cemalinle ferah naket ki yandım ya Resulallah. Erir canlar o gül boyu revan bahşın hevasından, güneş titrer yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyazinler hayatın müntehasından, cemalinle ferah nak et ki yandım ya Resulallah. Susuz kalsam yanan çöllerde, can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben mahseylesem duymam. Cemalinle ferah nak et ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek? Sönerken gözlerim ahsan olur ahında can vermek. Cemalinle ferah nak et ki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu atşından, döner payinde tezkiri. Nedem gönlün murad eylerse taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferah nak et, cemalinle ferah nak et ki yandım, yandım ya Resulallah, yandım ya Resulallah.

ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım, haremgahında can vermek. Sönerken gözlerim ahsan olur, ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu atşından, döner payinde tezkiri. Nedem gönlün murad eylerse taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et, cemalinle ferahnak et ki yandım, yandım ya Resulallah.

Sevdim yürekten, uyumadım günlerce, sensiz gecelerde, sessiz gecelerde, sevgin yaktı. Özlemin yaş oldu, taştı gözümde, aktı dinmeden, kimse bilmeden, kimse silmeden, umudumu kesmeden. Kanadı yaram, dağladım, ben ağladım, bel bağladım, acıdıkça canım, seni aradım. Uçkırdı gönlüm kederinden, derinden. Yalnız ben dinledim, yalnız ben inledim. Kök gibi söküldü, dalları büküldü, ezildi, büzüldü, kopmadı, direndi. Yaprakları döküldü, bir kök kaldı derinde, yaralı, ezik. Bıkmadı, dönmedi gönül sevdandan, bilendi.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: İnsanoğlu topraktan yaratılmıştır. Eğer toprak gibi alçak gönüllü olmazsa insan değildir. Sadiye Şirazi.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere ilk olarak El Muhyi Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. El Muhyi, can bağışlayan, sağlık veren, dirilten, kalpleri dalaletten kurtarıp iman ve zikirle dirilten, hayat veren demektir. Araf suresi. De ki, ey insanlar, ben sizin hepinize Allah'ın gönderdiği Resulüyüm. O Allah ki göklerin ve yerin bütün mülkü O'nundur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öldüren de, dirilten de O'dur. O halde Allah'a ve O'nun sözlerine iman etmekte olan o ümmi nebi olan Resulüne iman edin ve O'na uyun ki doğru yolu bulmuş olasınız. Aziz dinleyenlerimiz, O yüceler yücesine ruhlar aleminde, evet sen bizim Rabbimizsin diyerek verdiğimiz sözü tutup tutamayacağımızı denemek için Allah Celle Celaluhu yeryüzünü yarattı ve binbir nimetle döşeyip teçhizatlandırdı. Ve yeryüzüne mahiyeti kendince bilinen, bizim için ise gayb olan bir kitapta, yani levh-i mahfuzda yazılı bir zamana kadar da ömür verdi. Hazreti Adem babamızdan bu yana asırlardır insanoğlu Allah Celle Celaluhu'nun kendisi için takdir ettiği ömür süresince bu dünya yüzünde ağırlanıp imtihana çekiliyor. İbretle bakacak olursak, dünyanın devasa bir kazan gibi dolup dolup boşaldığını görürüz. Bir alemden gelip kainat denizinde yüzen dünya adlı gemide bir süre konaklayıp daha sonra yine bir başka aleme göçüşün adıdır hayat. El-Muhyidir o, hayatı verendir. Anne ve babadan gelen spermin ve iki hücrenin ol emriyle birleşmesinden sonra başlayan muhteşem yaratılış programının ilk perdesi Rahim adlı konakta yaşanır. Er-Rahim olan Allah'ın o merhamet sanağı isminin anne adlı sevgili vücuttaki tecelligahıdır o rahimler. Bir bebeğin doğuşuna tanık olabilmiş şanslılardan iseniz, o doğumu ancak yardımcı olunduğunu, kimsenin, hiç kimsenin gücünün doğum anını ne bir dakika öne ne de bir dakika sonraya almaya gücünün yetmeyeceğini elbette hissedeceksiniz. Alınacak ilk nefesin anne karnındaki üç katmanlı karanlıklar içinden dünya yüzüne çıkıştaki ilk soluğun bile zamanı belirlidir. Zira o ilk nefesle birlikte yeni doğan insancığın hayat takvimi işlemeye başlar. Mürselat suresi. Biz sizi adi bir sudan yaratmadık mı?
Onu sağlam bir yerde oturttuk. Belli bir süreye kadar demek ki biçimlendirmişiz. Ne güzel biçimlendireniz biz. O gün yalanlayanların vay haline. Aziz kardeşlerim, ilk çığlıkla hayat senaryosunun ikinci perdesi açılır. Sahnemiz dünyadır. Bir misafirhane misali ağırlar üzerinde insanoğlunu. Nice imtihanlar, acılar ağartır saçları, büker omuzları. Yeri gelir sevinç ve varlık imtihan aracı olur. Son nefes ile de bu perde kapanır. Üçüncü perde, toprağın ana kucağı gibi insana şefkatle açılmış, serin bağrında açılacaktır. Dünya hayatını Rabbine kavuşmak ve onun rızasına kavuşmak için yarışmakla geçirenlere Yüce Allah hayatları boyunca Muhyi isminin tecellilerini sunar. Rum Suresi. Şimdi bak Allah'ın rahmetinin eserlerine. Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphe yok ki O mutlaka ölüleri diriltir. O her şeye kadirdir buyurarak ölü gönülleri diriltecek tek kudretin kendisi olduğunu anlatır biz aciz kullarına. Medeniyetimizde kulaklarını hakikate tıkamış olanlara sağır, kalp gözü körelmiş olanlara, hakikati fark edemeyenlere de kör denilir. Rum Suresi. Çünkü sen ölülere işittiremezsin. O daveti arkalarını dönmüş giderlerken sağırlara da duyuramazsın buyurarak o merhametli Resul'e teselli verilir. Allah Celle Celaluhu'nun gönüllere yağdırdığı rahmet yağmurları vardır. Rahmet yağmurları çorak, kuru bir toprağın dirilişi gibi canlandırır gönülleri. Yüce Yaradan kullarını günah kirlerinden gözyaşları ve tevbelerle arındırır. O muhyi olanın bir rahmet nazarıyla küfür karanlıklarından hidayet nuruna kavuşulur. Sen ey el muhyi olan Rabbimiz, ey sahibimiz, can verdin, soluk verdin, ömür verdin, yaşattın. Yardım et şu kullarına ömürlerinin son anında. Son anımızda yaşamımız senin için, namazımız senin için diyenlerden olalım. İzin ver Yüce Rabbimiz şu fakir gönüllere ki senin ganiliğinle zengin olsun ve hidayet servetini bulsun. El-Mumit Celle Celaluhu. El-Mumit, ölümü yaratan, ecelleri geldiğinde canlıları öldüren, mahlukuna bağışlamış olduğu his ve hareket enerjisini zamanı gelince kesen demektir. En'am Suresi. O kulları üzerinde hükümranlığı sürdürür ve size koruyucular gönderir. Sonunda sizden birinize ölüm geldiği vakit elçilerimiz hiç eksiklik yapmadan onun canını alırlar. Bilir miyiz? Her gün
ölümü yaşarız da bunun hiç farkında olmayız. Her gece yatağa girerken aslında bir anlamda ölüme yattığımızı hiç düşünmeyiz. Uyku ölümün küçük kardeşi değil midir? Uyku ölümün küçük kardeşi değil midir? İslam ahlakında sabaha hiç çıkmayacakmışçasına bilinçli yatmamız istenir. Hatta mümin vasiyeti yastığın altında olan kişi olarak da tanımlanır. İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen bir hadiste şöyle buyurulmaktadır: bir Müslümanın vasiyet etmek istediği bir şey olup da vasiyeti yanında yazılı olmadan iki gece geçirmesi doğru değildir. Pek çok dostumuzu uykusundan uyanmadan ebedi aleme yorcularız. Yine de unutur, gafletimize döneriz, hem de hiç farkında olmaksızın. En'am suresi. Sizi geceleyin ölü gibi uyutan, gündüzün ne yaptıklarınızı bilen, sonra ölüm anı gelinceye kadar gündüzleri sizi uyandırıp kaldıran O'dur. Sonunda da dönüşünüz ancak O'nadır. Sonra bütün yaptıklarınızı size O haber verecektir. Zümer Suresi. Allah o canları öldükleri zaman ölmeyenleri de uyuduklarında alır. Sonra haklarında ölüm hükmü verdiklerini alıkor. Diğerlerini de takdir edilmiş bir süreye kadar salıverir. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir topluluk için nice ibretler vardır. Yunus Suresi. O hem can veren hem can alandır ve hepiniz ona döndürülüp götürüleceksiniz. Câsiye Suresi. Ey Muhammed, de ki Allah sizi diriltir, sonra sizi O öldürür, sonra da geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde diriltip bir araya toplar. Fakat insanların çoğu bilmezler. Kıyamet Suresi. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Evet, bizim onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter. Ey Rabbimiz, sana bütün kalbimizle inanıyor ve şehadet ediyoruz ki sen varsın ve birsin. Ey Rabbimiz, ölüyü diriltmeye, diriyi öldürmeye kadirsin. Ey Rabbimiz, mahşer gününde bizleri toplayıp hesaba çekecek olan muhakkak sensin. Ne cennet ne cehennem gayemiz değil. Dileyene ver onu, benim istediğim sensin. Mahrum koma kulunu, bir kez tebessüm eyle yeter, kulum diye bak bana diyenlerden eyle. Ey Rabbimiz, ister cennetini al, İstersen at narına, biz seni dost bildik, dost kahreder mi dostuna? Tevbe Suresi. Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır,
ne de bir yardımcı. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, yine Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri okuyacağımız hadisleri anlamayı, kavramayı ve güzel bir şekilde, ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bilindiği üzere hadis-i şerifler Kur'an-ı Kerim'in bir açıklaması, bir tefsiri ve Kur'an-ı Kerim'in hayata ve yaşayış biçimine intikali. Kur'an Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme inmiş. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de onu en güzel bir şekilde yaşamış ve bu şekilde yaşamakla ümmetine ve gelecek olan bütün ümmete bir örnek teşkil etmiş. Bu nedenle hadis-i şerifleri çok iyi anlamamız, çok iyi kavramamız ve onlarla amel etmemiz gerekiyor ki bize hem dünya hayatı için hem ahiret hayatı için yol gösteriyor. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birçok zamanlarda çeşitli konular hakkında bizlere tavsiyede bulunmuş, bizlere emirlerde bulunmuş. Biz ümmetine düşen de onun emirlerini, onun talimatlarını, onun bize tavsiyelerini harfiyen yerine getirmek. Bunları yerine getirdiğimiz zaman, bunları iyi anladığımız zaman hem dünya hayatımız süslenecek, güzelleşecek, rahat bir hayatımız olacak, hem de ahiret hayatı bizim için güzel olmuş olacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Utitu leylete usriye bi, İsra gecesi bana geldi. Ne geldi? Bir melek geliyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda duruyor. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fe untilika bi ila zemzem. Ben Zemzem'e nakledildim. Oraya doğru geçirildim, oraya doğru salındım diye buyuruyor. Hadis-i şeriflerde beyan buyurulduğuna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Miraç hadisesi olmadan önce biliyorsunuz Peygamberimizin Mescid-i Haram'dan alınarak Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e götürülmesi olayına İsra diyoruz. Yani gece yürüyüşü anlamına gelen yolculuk. Kudüs'ten Mescid-i Aksa'dan da yükseltilmesine Miraç, Uruç deniyor ya, yükselme. Oraya da yükseltilmesine ne diyoruz? Miraç diyoruz. İki olay var. Bir İsra olayı var, bir de Miraç olayı var. İşte Allah-u Teala Habibi kulu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi İsra yolculuğuna almadan önce bir kısım hazırlıklardan onu geçiriyor. Bir misafir geldiği zaman, geleceği zaman o misafire hürmet göstermek, ihtiram göstermek, onun için güzel hazırlıklar yapmak ona verilen değerin bir göstergesi ve işaretidir. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hatim denilen, Hicr denilen bölge var biliyorsunuz. Kabe'nin hemen yanında böyle hilal şeklinde böyle bir metre veya bir metreden fazla duvarla örülmüş etrafı açık bir alan var. Oraya Hicr denir, Hatim denir. Hatim bir şeyden kopma, koparılma manasından dolayı bu isim verilmiş. Hicr de ora böyle kısıtlandığı için, böyle bölündüğü için hilal biçiminde bu manalar verilmiş. Buranın Kabe'nin içi olduğu rivayetlerde var. O yüzden insanlar orada böyle namaz kılmaya özen gösterir. Umre için giden kardeşlerimiz veya hac ibadetini yerine getirmek için giden İnsanlar, Müslümanlar orayı görmüşlerdir, bilirler. Oraya girmeye çalışırlar. Her zaman içinde kalabalık bir haldedir. İnsanlar çünkü Kabe'nin içi kabul ettikleri için orayı ne yaparlar? Namaz kılmak için gayret gösterirler. İşte diyor ben orada uyurken Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem melekler geliyor ve hatta bir rivayette diyor bunlardan hangisi en hayırlı olan budur. Bunu alın diyor ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i oradan Zemzem kuyusunun yanına getiriyorlar. Belki şu anda kalabalıktan giden kardeşlerimiz göremiyor olabilirler. Böyle Hacer-ül Esvet'le Hacer-ül Esvet var. Bir de Kabe'nin kapısı var. Babül Mültezem denir. Onun böyle biraz daha böyle 2-3 metre gerisinde
yerin altına böyle çizmişlerdir. Böyle bir daire çizmişlerdir. Orası tam Zemzem kuyusunun bulunduğu yer. Tabii o döneme göre biliniyordu Zemzem kuyusu. Hemen oradaydı. Daha sonraki dönem Zemzem kuyusu altı alınmıştı. Böyle eskiden bundan mesela 15-20 yıl önce umre için veya hac için gidenler bilir. Kabe'ye girdikleri zaman böyle Kabe'nin avlusunun bulunduğu yerin böyle altından girilirdi. Altta kuyu vardı. Kuyu görülürdü. Orada çeşmeler vardı. Abdest alınırdı. Fakat tavaf alanı genişlesin. İnsanlar daha güzel tavaf yapsın diye o kuyuya inme yeri merdivenler kaldırıldı. Bu sefer biliyorsunuz Zemzem'i dışarılara çeşmeler vasıtasıyla vermişler. Oradan alınabiliyor, doldurulabiliyor, içilebiliyor. İşte o zaman Zemzem kuyusu orada. Peygamberimizi getiriyorlar Zemzem kuyusunun yanına ve orada Peygamberimiz bir ameliyeden geçiyor, bir hazırlıktan geçiyor. Feşuriha an sadri diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Benim göğsüm yarıldı, göğsüm açıldı. Rivayetlere göre boğazıyla karnı arasındaki bölge böyle yarılıyor. Sümme gusile bimâ-i zemzem. Sonra zemzem suyuyla yıkandı. Biz şurada şunu da görüyoruz ki bu olayda demek ki yeryüzündeki, dünyadaki en hayırlı su, en güzel su hangisi? Zemzem suyudur. Çünkü bu kadar değerli olmasaydı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin İsra olayından önce, Miraç olayından önce onun o kalbinin çıkartılması, efendim iç organlarının çıkartılması neyle olmuş? İşte yıkanması zemzemle olmuş. Demek zemzem suyu güzel bir su, kaliteli bir su, mukaddes bir su ki en değerli su ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi bu şekilde çıkarılmış ve yıkanmış. Tabi bildiğiniz gibi Peygamberimiz daha önce böyle bir ameliyeyi daha geçirmişti. Ne zaman? Süt anneye verildiği zaman. İkinci olarak da İsra ve Miraç olayından önce aynı şekilde Peygamberimiz tekrar böyle bir ameliyeden geçiriliyor. Az önce de kısaca belirttiğimiz gibi Hatim denilen o Hicr denilen yerde uyurken Peygamberimiz uyandırılıyor, kaldırılıyor. Zemzem kuyusunun olduğu bölgeye getiriliyor. Zaten yakın bir mesafe. Orada yarılıyor boğazıyla karnı arasındaki mesafe ve oradan da ne oluyor? Çıkarılıyor kalbi, zemzemle yıkanıyor. Ve diğer bazı rivayetlerde bu hadisten başka diğer hadislerde böyle altın bir tasın içerisine konulduğu ve altın tasın içerisinde yıkandığı, hikmetin ve imanın oraya güzel bir şekilde yerleştirildiği belirtiliyor. Böyle bir hazırlıktan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İsra ve Miraç yolculuğuna çıkıyor ki daha önce de hadisleri okumuştuk. Burak isminde bir araca, bir hayvana bindiriliyor ki Burak isminin de böyle yıldırım, şimşekten geldiğini anlatmıştık. Bugüne de şöyle tasarlarsak, böyle kafamızda bir canlandırma da yaparsak, mesela bugün elektrikle çalışan çok hızlı trenler var veya uçaklar var. Ne yapıyor? Kişi ona bindiği zaman çok süratli bir şekilde hızlı trenler var. Hızlı gidiyor ama içinde kişi hiç sarsılmıyor, hiçbir darbe, arbede yaşamıyor. Rahat bir şekilde çok uzun mesafeleri kısa bir şekilde alabiliyor. Bu da Allah-u Teala'nın bir mucizesi ve gelecek nesillere, gelecek insanlara, ta kıyamete kadar gelecek olanlara bir mucizesi, bir anlatımı. Bugün de görüyoruz ki demek ki Allah-u Teala insanlara bir kısım vasıtalar verecek ki Nahl suresinde Allah-u Teala işte diyor sizin binmeniz.

Bunlar yerine koyuluyor. Bu şekilde peygamberimizin yolculuğu başlamış oluyor ki peygamberimiz gördüğü mucizeleri, görmüş olduğu karşılaşmaları, ayetleri bizlere anlatıyor. Çünkü İsra suresinde de geçtiği üzere, İsra suresinin birinci ayetinde de geçtiği üzere ne diyor Allah-u Teala? Kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan alıp Mescid-i Aksa'ya götürmüştü ve götürmesindeki sebep neydi? Bir kısım ayetleri, işaretleri, güzellikleri, özellikleri ona göstermek için. Kim gördü? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gördü. O da gördüklerini bize anlatıyor ve bu anlatmadan bu yolculuğun nasıl olduğu, nasıl geliştiği ve yolculukta neler yaşandı, ne gördü, bunu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetiyle paylaşıyor ki ümmeti de bundan haberdar olsun. Bunlar daha çok böyle gaybi bilgiler. Gaybi bilgiler böyle güçlü bir imanı gerektirir. Bununla birlikte böyle eski alimler mükaşefe ilmi demişlerdir, keşif ilmi. Yani böyle kişi Kur'an'la iştigal eder, kalbini günahlardan temizler, bedenini pisliklerden temizler, hatalardan temizler ve güzel bir yöne girdiği zaman kalp berraklaşır, billurlaşır. O berrak olan, güzel olan kalp gerçek olan hakikatleri daha güzel anlamaya çalışır ve bu olayları daha güzel kavrar. Mesela işte antenler var değil mi? Mesela çanak antenler var. Ne yapıyorsunuz bu antenleri? Koyuyorsunuz ve uydu vasıtasıyla gelen yayınları siz alabiliyorsunuz. Ama o antenin önünde bir duvar varsa, efendim bir ağaç varsa veya onun sinyalleri almasını engelleyecek bir vasıta, bir araç orta olduğu zaman ne yapıyorsunuz? Onu alamıyorsunuz. Bu nedenle kalp de ne yapacak? Temiz olacak. Bütün bu aradaki engelleri kaldıracak. Kaldırdığı zaman birçok olayı daha iyi anlar, daha iyi kavrar ve anlaması ve kavraması daha da kolaylaşır. Allah-u Teala böyle selim kalbe sahip olan kullarından bizlere eylesin. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bu yolculuğunu anlatıyor ve biz de bu şekilde nasıl başladığını öğrenmiş bulunuyoruz. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Üsbüt Hira, ey Hira sakin ol. Fe innemâ aleyke nebiyyün, senin üzerinde bir peygamber var. Ev sıddîkun, sıddık var veya ev şehidun veya şehitler var. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hira Dağı'na çıktığı zaman bu şekilde buyuruyor. Biliyorsunuz Hira Dağı diğer adıyla Nur Dağı, Mekke'de bir dağ. Böyle Kabe'ye 6-7 kilometre uzaklıkta bir dağ. Yine az önce de belirttiğimiz gibi gerek umre için gidenler veya gerek hac için gidenler genellikle bu dağda uğrarlar. Bir kısmı vardır işte sağlığı yerinde olan, sıhhati yerinde olan, yürüme kabiliyeti yerinde olanlar da büyük çoğunluğu da bildiğimiz, gördüğümüz kadarıyla o dağa çıkıyorlar. Tabi biraz yüksekte. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her zaman vahiyden önce de, vahiyden sonra da bu dağa çıkmış, gelmiş. Niye? Çünkü Mekke'nin o şirk ortamından uzaklaşmış, o şirke bulaşmış, pisliğe bulaşmış insanların, onların yaşantısından devamlı soyutlanmak istemiş, uzaklaşmak istemiş ve baş başa Rabbisiyle baş başa kalıp düşünme ihtiyacı olduğundan dolayı Hira Dağı'na gelmiş. Bununla birlikte onun sadık eşi Hazreti Hatice validemiz de onun yanına gelip yiyecek getirmiş. Düşünebiliyor musunuz? Şu anda kolay bir şekilde vasıtalarla oraya gittiğimiz ama yine dağına tırmandığımızda ne kadar yorulduğumuz, o Hira Nur Dağı'na çıkanlar bilir, yoruluyoruz değil mi? İniş çıkış insanı ne kadar yoruyor. Bu şekilde geliyor eşine yiyecek getiriyor. Eşi rahat olması için onun yanına uğruyor ve onu da yine rahatsız etmiyor. Niye buraya geldin, ne yapıyorsun, beni bıraktın gittin gibi söylenmelerde de bulunmuyor. Onu sıkıntıya da sokmuyor. Ne yapıyor? Geri dönüyor. Onun da sadakati, onun vefakarlığını da bu şekilde anlamış oluyoruz. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geliyor o mağarada, düşünüyor, taşınıyor ve bir de o mağaraya gelenlerin, o dağa çıkanlar bilirler. Şöyle baktığınız zaman bütün Mekke böyle gözünüzün önünde, yani kuş bakışı bakış derler ya. İşte o bakışta baktığınız zaman böyle Mekke
görürsünüz. Kabe'yi de görürsünüz.

0: Şimdi de böyle aşağı yukarı görüyorsunuz. Tabii yüksek yüksek binalar yapıldığı için eski görünümü o kadar değil. Fakat neticede yine birçok şeyleri görebilirsiniz. Alimler, bilhassa coğrafya ilmini daha iyi bilen alimler Mekke'yi anlatırlarken Mekke'nin etrafında 12 bin tane böyle irili ufaklı dağ ve tepelerin olduğunu belirtiyorlar. Ve şöyle bir olay da naklediyorlar. Hangi tepeye, hangi dağa baksanız böyle Kabe'ye doğru, Mescid-i Haram'a doğru böyle meyilli olduklarını, oraya doğru eğilmiş olduklarını görürsünüz diye de böyle bir not bırakmışlar. Böyle saymışlar ve bunu da izlemişler. Oraya çıkanlar da bu hakikati görürler. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine Mekke'nin fethinden sonra o Hira dağına çıkıyor, Nur dağına çıkıyor. Ve dağ Peygamberimizin çıkmasıyla birlikte bir taş veya o dağın bir bölümü titremeye başlıyor. Daha önce de Uhud dağının böyle titrediğini görmüştük. Siyer alimleri şunu söylüyor. Üç dağ var ki diyor. Bunlar Peygamberimiz çıktığında titremiştir. Uhud dağı, Hira dağı ve Sebir dağı. İşte Hira dağı da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çıktığında titremiş ve Peygamberimiz orada mucizevi olarak ey Hira sakin ol, huzurlu ol, senin üstünde bir nebi var, senin üstünde sıddık var ve senin üzerinde de şehitler var. Peki o şehitler kim? İşte aşere-i mübeşşere dediğimiz insanlar. Said İbni Zeyd diyor ki bu Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın da eniştesidir. O diyor ki ben 9 kişinin cennetlik olduğuna şehadet ederim. Hatta 10'uncuya da biz Resulullah ile beraberken diyor Hira Dağı'na çıkmıştık ve o dağ titremeye başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ey Hira sakin ol, sükunete er dedi diyor. Ve bu şekilde dağ birdenbire Peygamberimizin emrine uyarak sakinleşti. Diyorlar ki onlar kimdir? O da sayıyor. Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman, Ali, Talha, Zübeyir, Sa'd, Abdurrahman bin Avf, Ebu Ubeyde bin Cerrah diyor. Peki 10. 10'uncu da kendisinin olduğunu söylüyor. Bu şekilde aşere-i mübeşşerenin de teyit edilmiş olduğunu belirtiyor. Biz de o 10 kişinin cennetlik olduğuna şehadet ediyoruz ki gelen hadisler bunu bildiriyor. Ve Hira Dağı da böyle bir durumdan dolayı titriyor. Nebi olduğundan, sıddık olduğundan ve şehitler olduğundan dolayı. Değerli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde Hadis Bahçesi programında sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programda tekrar buluşmak ümidiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Allahu Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allahu Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bahri yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harim-i pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı sudanı. 3 ay tiham edip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakıyla hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtün nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezar-ı pakinden. Bu hasta ruhum artık ayırma hakimden. Nedir o meşale? Nurun mu ya Resulallah?

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 27. Cüz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك.

سعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر

بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر.

برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منه

والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

Çelya, farkında mısın? Hicaz'a batan ak kuş, kanadı kırık. Bir masal bileniyor sıkışmış aralığında baharın. Pabuçlarım eskimiş bilirsin. Ben tutamam kendimi, düşerim. Bu memnu, memnu Açelya. Sana söylüyorum, gözlerim ağrıyor, dokunma. Alır başımı giderim kendimden. Giderim de korkuyorum Açelya. Bu beyaz güvercin nasıl vuruldu düşünsene. Yani biri beyaz, biri Hicaz'dır göz bebeğimin. Şimdi anladım. Asla dokundurtmam. Bu benim rengim. Yine beyaz ve yine memnu Açelya. Hani unutkanım, dişlerim metal, her adresi kolay bulamam. Bazen kaybolurum şehrin sokaklarında. Islanırım sırılsıklam her baharda, kaybedince şemsiyelerimi sık sık. Biraz mecnunum, parmaklarım Hicaz'a batmıştır biraz. Aklım almıyor ama yadırgamıyorum. Pahalı gök mermer komşu kızın düşüne düşmüşse, ben bunlara bir şey demedim Açelya. Demedim, diyemedim. Çünkü çok bedel ödeniyor gözlerine. Bilmiyorsun sen. Bunu da bilmiyorsun. Onca bühtan eski bedenime yakıştırılmıştı ölmeden önce. Nazenin bir İstanbul akşamında, fazladan Hicazkar, ince, narin. Ama ruhum Açelya, ruhum deli işte. Pusatı, yalanı, tuzağı, gözleri, damarı yani. Damarı aşikar, çılgın Açelya. Sonunda elleri kalıyor buralarda bir yerlerde. Kokusu yapışıyor kitaplara. Uzun uzun atılmıyor gülüşleri. Bahardan nemli kelimeleri. Sızlayan yaralı ak kanadı düşüyor apansız göğsüme Açelya. Olmuyor Açelya. Bu ay ışığı çok keskin. Bu kitaplar yetti, ellerin beyaz. Bu geceler asi ve yasak. Akıyor damla damla, sızıp karışıyor kanıma. Yapma dedim, yalvarırım. Kanıma ekmek doğrama, yapma. Açelya.

istin. Nasıl uyurum işkence bağı gözlerimdeyken? Senin adınla temizliyorum dünyayı. Eğer senin aşkın beni yorgun düşürmediyse, korumuşumdur duygularımı bir sır gibi. Günlerin kervanı gelip anlatır düşmanların komplosunu ve dostları. Ah Filistin, nasıl yaşayabilirim ovalarından, dağlarından uzak? Kana bulanmış dağların yamaçları çağırıyor beni. Ve ufuk hep kan, ağlayan kıyılar çağırıyor beni. Ve hep hüzünlü yankılar zamanın kulaklarında. Firari akınlar çağırıyor beni. Öz yurtlarında birer yabancı oluyorlar. Öksüz kentlerin çağırıyor beni. Köylerin, kubbelerin. Dostum soruyor bana, buluşacak mıyız yine? Geri dönecek miyiz? Evet, döneceğiz ve serin toprağı öpeceğiz. Dudaklarımızda o kızıl arzuyla yarın döneceğiz. Ve duyacaklar ayak seslerimizi. Fırtınalarla döneceğiz. Şimşeklerle, meteorlarla, umut ve şarkılarla, uçan kartalla, çöle gülümseyen şafakla döneceğiz. Dalgalara doğan sabahla, kanayan bayrakla döneceğiz. Parlayan kılıçla.

İmam Hatip'liğim, ufukta simsiyah karabasanla, simaları mübhem, sözleri mübhem, öyle bir çığlık ki sura benziyor, başıma yıkıldı fil dişi kulem, yer yarıldı sanki zeminim kaydı, felaket fışkıran girdabı gördüm, bütün gezegenler hortumlanıyor. Felaketlere ben mi götürdüm? Faili meçhulün faili gibi, ayağım boynuma zincirle bağlı, anasını kesen sırçalı köşkte, benim ayaklarım neden bu halde?

Ruhum kanatlanır, lakin bağlıyım. Çelikten kelepçe dikenli zincir, her hareketimde azgın bir vuruş, kudurmuş köpekler gibi kemirir.

benim ifritlerin savaş alanı. Çarmıha gerilmiş çivilenmişim. Çağdaşlık denilen muamma ile işgal ettikleri meğer benmişim. Çığlıklar geliyor da Betül Arz'dan. Arz'ın haykırışı doğum sancısı. Öttür düdüğünü, öttür bakalım. Gelmiş geçmiş.

Surlar delik deşik her yer harabe. Sarayda hınç oldu kristal vazo. Cinsiyet belirsiz, karman karışık. Yıkılsın Gomore, yıkılsın Sodom. Yarının alnında kader çizgisi, evladımın boynundaki pırlanta. Kıratın yanında binek taşıyım, ellerim üzengi, atla kırata. Mahmuzla kıratı Halice doğru, savrulsun yelesi göğe şahlansın. Ümidimiz sende kükreyiydi, millet Fatih Sultan Mehmet sansın.

0: siyah gözlerine beni de götür. Daha dokunmadan kurudu İrem, çöllere bir türlü yağamıyorum. Yeni bir koşunun başlangıcında, biraz deprem sonrası, biraz şehir hülyası, bir kalp yangınından geriye kalan. Siyah gözlerine beni de götür. Artık bu yerlere sığamıyorum. Pembe uçurtmalar yolladığından beri sarardı tiryaki menekşeleri. Sonbaharın tozlu kafeslerinde sevgi turnaları yakalıyorum. Turnalar gidiyor, ben kalıyorum. Avareyim, asudeyim, yorgunum. Bilmiyorum neden sana vurgunum. Erzurum garında, banklar üstünde uyku tutmuyor karanlıkları. Yitik düşlerimi kovalıyorum. Gölgeler gidiyor, ben kalıyorum. Bin bir türlü kokuyorsa yaylalar, siyah gözlerine beni de götür. Baharın koynundan koparıp sana ipek bir mendile sardığım yüreğimle şehzade gülleri gönderiyorum. Umutlar kalıyor, ben gidiyorum. Bütün yelkenlileri, deniz fenerlerini, kaptanları sorgulayan, yanından geçen küheylanların korku tufanına yakalandığı siyah gözlerine beni de götür. Güneş ülkesinden gelen yiğitler benzeri olmayan bir dünya kursun. Cellat ayrılığın boynunu vursun. Usul usul intizarı çürüten bu hercai diken, bu çılgın arzu sürüklüyor imkansız muşluların eşiğine gönül vadilerini. Bir ağaçtan düşen yapraklar gibi düşüyorum tam yerine. Ya topla yaralı kırlangıçları, ya da bu vefasız şarkıyı bitir. Özgürlüğe giden tutsaklar gibi.
1: Medine, siyah. En sevgilinin sevgili yurdu. Medine, güzellikler diyarı. Güneşin makberi. Medine, gülleri peygamber kokan şehir. Her yanı bir başka güzel. Hasretle inleyen her aşık ancak sende serinler. Ey sabah rüzgarı, bir gün düşerse yolun semt-i harameyne, selamımı ulaştır cennet bahçesindeki nebi-i muhtereme.